her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını aramadın. Sen bana üç günlük yer.

Seninle doğan gülündür.

0: kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da.
1: Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki, oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söylüyor.

acılara yenildi. Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani.

Allah'ım ne zor imiş. Ya Rabbim ne zor imiş. Ölümden de beter imiş. Babasız yetim büyümek var ya, temelsiz bir bina imiş. Etme baba, gitme baba. Şu Fatih'i terk etme baba. Yalvarırım Allah'ım

Çektiğim çileler kendim adım. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

Baba, anneme iyi bak olur mu? Benden sana evlat vasiyetidir. Baba, anneme iyi bak. Akşam büyük bir heyecanla televizyon izlerken sen şöyle gözünün ucuyla bir kez anneme bak. Yaşanmışlıklarını göreceksin o çocuksu bakışlarında. Yaşattıklarını, yaşatamadıklarını. Sana adanmış koskocaman bir ömrü göreceksin bakışlarında. Akşamları geç geldiğinde boğazına dizilen yiyemediği lokmaları göreceksin. Sen kızmayasın diye uyurken komşulara gidişlerini, bizim ağzımızı kapatmalarını, yüreğinin ağzına geldiği zamanları göreceksin. Baba, anneme iyi bak. Hanım ben gidiyorum dediğinde, sen merdivenleri inene kadar ardından bakan insana bir kez durup merdivenin 5. basamağında sen de bak. Gözlerinde sen daha gitmeden seni özleyen bir kadın göreceksin. Sokakta gördüğün arkadaşına sarıldığın gibi bir kez sarıl ona baba. Sıkıca, sevgiyle. Saatlerini harcadığın kahve sandalyesinde yudumlarken bardağından çayını, hiçbirinin tadının annemin çayının tadına benzemediğini fark ederek evde senin için yemek yapmanın telaşında olan o kadını düşün. Koyarak 3-5 kuruş yarım bıraktığın bardağın yanına en hızlı adımlarınla koş baba. Bırak kahveyi, orada burada eğlenmeden, oyalanmadan koşarak evine gel baba. Seni terk eden annen gibi, ardından bıçaklayan dost sandığın arkadaşların gibi, senin kıymetini bilmeyen evlatların gibi değil. Ne zaman düşsen, canın acımasın diye düştüğün yere çimen olan, her bayramda senin elini evimin direği diyerek öpen o kadına iyi bak baba. Ne kadar usulca çıksan da merdivenleri, senin geldiğini daha ilk basamakta anlayan kadına, yüzün asıksa, mutfağında sessizce ağlayan ama sana soğanın ne kadar acı olduğunu söyleyen kadına, sen hastaneye yattığında ağlarken uyuyan, uyanınca ağlayan, bu ev çok büyük geldi bana diyen anama iyi bak baba. Onun gözlerinde sana adanmış koskocaman bir ömür göreceksin. Şimdi sarıl şu güzel günde boynuna. Kim ne der diye düşünme baba. Tut ellerinden öpüver. O kadın benim anam baba. O kadın benim anam. Ve de ki ona, siyah saçlarımın terk ettiği yıllardan geriye bir tek sen kaldın. Ve ben bir tek sana kaldım. Hanım, bir tek sana kaldım.

yalan dolan bir arada, insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara.

vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten sen.

0: Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek.
1: Dalları kırılmasın.

fikrine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası Kara Gümrük. Edep, ar, saygı var.

Burası Radyo Lider İzmir. Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541 50 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş gülü, kızılcık ve menekşedir. Bir teli asürü vurur bir keldani ve yeşile çalar her mevsim petrol mavisini, kan kızılını. Kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre, Şahin gagasında can suretidir. Kara saçlım, gül beni

sarı beni. Gün kar yanığı yüze vuranda debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit. Gün kar yanığı yüze vuranda mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum.

uzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp birileri rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün

Allah aşkına gel, gel kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Sevdiysem sevgilim seni taparak, kulun mu, kölen mi, esrin mi?

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bak olmuyor işte. Sensiz olmuyor. Seni unutmak mı? Sen deli misin? Sen deli misin?

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Cumartesi zaman gelin, cumartesi maçı olayım. Nefis şehirleri bir sene reklamının üstünü yeke kurmanca, yeke acıma yeke. Allah Resulü Asım'ı da çümüneceğim yanda acıydı Türkiye'mi diyeke. Ben de rahat çabuk ile biz bir tehlike. Ben de rahat çabuk ile biz bir tehlike.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlak Çay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541-480-0541-480-50 0541-480-50 Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider

Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Efendim cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Türkiye'nin liderinde, Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönül'e başladı. Programımızın ismi Murat'la Gönülden Gönül'e ama ben sizlerle birlikte oluyorum. Sevgili Murat abi, şehir dışında birkaç günlük istirahat. O böyle istirahate çekildiği zaman, buralardan uzaklaştığı zaman ben çok uzaklardan geliyorum. Onun yerini doldurmaya çalışıyoruz. Özgür Özkök ben, hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Radyosu başında bulunan tüm dinleyicilerimize, öncelikle cezaevlerinde bizleri dinleyen kıymetli abilerim, ablalarım ve kardeşlerime buradan selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim kurtarsın inşallah. Yine sizlere hasret dolu, özlem dolu mesajları iletmeye geldim. Ve onları hasretle, özlemle bekleyen yakınlarına da buradan kıymetli abi, abla ve kardeşlerime de hürmetlerimi sunuyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim gönlünüzdeki muradı en kısa zamanda hayırlı bir şekilde sizlere nasip etsin inşallah. Sizleri kavuştursun inşallah. Duamızla başlayalım. Saat 20 civarına kadar aşağı yukarı 39.69'dan gelen mesajlarınızı okuyacağım. Sonrasında da WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı okuyacağım. Finalde de en son Murat abimizin sesinden kayıt mesajları var. Standart mesajlar, onları sizlere aktaracağım. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönül'e başladı. Geleneği bozmayalım. Sevgili Murat abimizin Müslüm Gürses şarkılarından bir tanesiyle açılışımızı yapalım. Haydi bakalım, rastgele.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Radyo Lider.

Abi kolay gelsin, ben Gülsüm. Dün ya da diğer gün arkadaşım yakalanmış, adı Mahsun Bozkurt. Kendisi duymuyorsa, lütfen duyan varsa radyoya çağırabilir mi? Mahsun, ben senden çok çok özür dilerim söylediğim şeyler için. Şimdi her sevgi zamanla mutlaka ara demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi ben Okan Müco. Şakran T3 A20 koğuşunda yatmakta olan Sait Faik Ölçen, yani Can abim, Nihat kardeşim, Emre Hacabey, Hakan Eceler, Tatar Berkan, Batur, Umut Reşbelgil. Ayrıca Cicik Erhan'a da selamlar olsun abi. Sana iyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayvalık Kadın Açık'tan Gamze Yorulmaz. Hükümdarım Caner Kaptan sesini duyduğumda dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum. Çünkü ben çok başka bir mevzusun sen benim için. Unutamadım. Benim gönlümde yokluğun isyan, varlığın şükür sebebi. Kaptan seni çok çok seviyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İzmir Menemen T-Tipi kapalı A3 A13 cezaevinde yatan kıymetli kaynım Mahsun'um. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. O hayallerinden asla vazgeçme. Sabır en önemlisi, umudun olsun aslanım, elbet bir gün. Ben Üçnoğlu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan sevgilim Buse Özyiğit. Yasakladım adımı, başka ismi unuttum. Bütün bildiğim her şeyi benliğime, bir tek seni yazdım delice. Ben de seni çok seviyorum. Eski günlerde. Yeni Foça Açık Cezaevindeki kardeşim Halif, aklımdasın. Dualarımız seninle, inşallah bu sıkıntılı günler bir an önce geçecek. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup yeniden bir araya geleceğiz. Kardeşimin en sevdiği şarkı istek yapmak istiyorum.

İyi akşamlar abi. Şakran Kadın Kapalıcı'ya 14 koğuşunda bulunan Damla Öztütüncü. Damoş, senin canım kardeşim, ben Cansel. Sana özlemim tarifsiz. Bir an evvel çık gel inşallah canım kardeşim. Çok ama çok özledim seni Damoş. Kendine çok iyi bak. Seni çok ama çok seven biricik kardeşin. Her daim hep aklımdasın. Yokluğun o kadar çok hissediyorum ki bir an evvel Rabbim seni bize kavuştursun inşallah. Allah'a emanet ol güzel kardeşim. Şakran T1B 14 koğuşuna yatan Kadir Asaf Erdemir kardeşime, Ömer Urfan, Emre Urfan, Sercan Songül Tekin'den, zindanlar ne kadar karanlık olursa olsun orayı aydınlatacak gülüşlerimiz var bizim. Özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle kardeşim. Seni seven abilerin tüm koğuşa selamlar.

Merhaba, ben A15 koşu Hızır Mücahit Amak. Kurban olduğum yolun nasıl olduğunu bilmiyorum. Pek de önemi yok. Ben sadece seninle yürümek istediğimi biliyorum. Çünkü her şey sadece sen varsan güzel ömrüm. Seni çok seviyorum. Pazartesi günü ara konuşacaklarım var seninle. Allah'a emanet ol. İyi geceler.

hayatımın anlamı. Zalimin kızımdan B13'te olan Mert Toprak, koğuş değişikliği olmuşsun, Mine'yi ararsın konuşuruz, seni seviyorum. Sıradaki şarkı benden sana gelsin. İyi yayınlar abicim. Şakrantı'ya 2'de yatan Enes Yüzkaya'yı radyonun başına çağırır mısın? İki sefer seslenir misin? Canım oğlum Enes. Sevgili Enes kardeşimiz. Enes Yüzkaya. Seni çok seviyorum annem. Bu ayın 29'unda görüşüne geleceğim. Telefon olayını da halledeceğim. Seni çok seviyorum canım oğlum. Sıkma canını anneciğim. Seni çok özledim. Benim göz bebeğim, ilk göz ağrım. Kendine orada iyi bak. Canını sıkmak bugünler geçecek. Ablana da haber verdim. Çocuklarla gelmeyi düşünüyor. Haberin olsun. Abicim Ayhan Bay sana seslenir misin? Bugün seni gördüm ama yine de sana doyamadım. Ayrılırken içimde kalan boşluğu kelimeler anlatmaya yetmiyor. Bilmeni istiyorum ki aramızdaki duvarlar, demir kapılar ya da mesafeler sevgimi eksiltmiyor. Aksine her geçen gün sana daha da sıkı bağlanıyorum. Kendine iyi bak, güçlü ol. Çünkü dışarıda seni bütün kalbiyle bekleyen, dualarında adını eksik etmeyen biri var. O gün geldiğinde sana sımsıkı sarılacağım ve bir daha kolay kolay bırakmayacağım. T1'de yatan Aslan abim Ferhat bayrama gelsin. Allah yokluğunu göstermesin. T1'de yatan Aslan biraderim Ferhat bayrama gelsin. Sıradaki şarkı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben A5 koğuşundan Nezat resimci. Canım bal kardeşim Hayriye Seher başta olmak üzere. Reisimiz Can ablam, Esen Çalışkan ve benim güzeller güzelim Belgin Durak. Ayrıca benim kıymetli kocam Muhammed Emin Alıca ve Belginim'in vazgeçilmezi Ali Durak kardeşime ve son olarak Hayroşum'un değerlisi Murat Utuş kardeşime bin selam olsun. Adı geçen değerlerime bir şarkı. Burak Demirel radyo başına benim aslan kocam nefesim, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım, sabır acı olsa da meyvesi çok tatlıdır. İyi yayınlar abi. Ben A5 koğuşundan Tepecikli Belgin Durak, T1 A13 koğuşunda bulunan canımdan çok sevdiğim kocam Ali Durak radyo başına. Uzaktan gelse de olur sesin, yeter ki kulağımdan eksilmesin sesin, seni çok seviyorum. Burak Bulut'tan bir şarkı aslan kocam Ali Durak'a gelsin, kolay gelsin abim demiş. Eyvallah. İyi yayınlar abi, ben A5 koğuşundan Tepecikli Belgin Durak, T1 A13 koğuşunda bulunan canımdan çok sevdiğim kocam Ali Durak radyo başına. Uzaktan gelse de olur sesin, yeter ki kulağımdan eksilmesin sesin. Seni çok seviyorum. Burak Demirel aslan kocam, aslanın eşi de aslandır. Hatunun her daim yanı başında, seni çok seviyorum. Kabul olmuş, en güzel doğamsın adamım demiş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi iyi yayınlar, ben Menemen C10'dan Bornovalı Çakır Efe. Değerli ve çok kıymetli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik,

Recep Yıldırım, Murat Baba ve kıymetli kardeşlerim Orhan İsmarcı, Ömer Demir yani Patır, Ahmet Doğan, Cihan Taze Fidan, Mehmet Barış, Nuri Bulut, Yakup Tezel ve ismini yazamadığım tüm değerli dostlarıma selamlar olsun. Ben çok iyiyim abilerim, işe başladım, çalışıyorum. Helal edin hakkınızı, fazla görüşemiyoruz ama inanın hep aklımdasınız, sizler çok değerlisiniz.

Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal. Başta dayılarım olmak üzere Kadir Asateş, Kurtuluş Şakar'la akabinde abilerim Fırat, Çağrı Beke, Mehmet Nesip Ataş, kardeşlerim Agit Kayal, Boran Baran, Berkant Baran, Şahin Erdem, Hüseyin Selçuk, Demir, Mustafa Fidan, Boran Can Akalık, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Olcay Er Yılmaz, Umutcan Sezer, Doğan Karakuş, hepinize selam olsun. T1A20'den Azat Kaçmaz, sevdiğim kardeşim ve dostlarıma senin aracılığına selam göndermek istiyorum. Sana da bu aralar kolay gelsin. Öncelikle Doğan Duman, Beşir Acar, Sedat Bulut, Azat Başak, Baran Kaçmaz, Berdan Eiz, Eyüp Kaçmaz, Yetiş Ok, Ulaş Atçı, Mustafa Güneş, sevgili Azat Albaşak abime ve tüm dostlarım, abilerime ve kardeşlerime selam ve dualarım. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal.

Selamünaleyküm abi, ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal, T1B8 Koşunak Gökhan Doğanay'dan bir şarkı armağan olsun, çalar mısınız demiş. Selamünaleyküm abi, ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal, başta dayılarım olmak üzere Kadir Has Ateş, Kurtuluş Çakar'la akabinde abilerim Fırat Çağrı Beke, Mehmet Nesip Ataş, kardeşlerim Agit Kayar, Boran Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Şahin Erdem, Hüseyin Selçuk, Mustafa Fidan, Boran Canakalık, Veli Çelenk, Hasan Hüseyin İkizler, Olca Eğer Yılmaz, Umut Can, Sezer Doğan Karakuş, hepinize selam olsun. Ben Aydın Çin'den Baran Ali Oturak, Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan canım babama seslenmek istiyorum. Savaş abi merak etme, buradan sağ salim çıkacağız, dışarıda buluşacak. Selamünaleyküm, aleykümselam abi, ben T2A19'dan Ozan Ahmet Kartal ve Kürt Aydın, T1C8'de olan canımız kanımız Resul Kartal, selamlar, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak. Şakran'da yatan abilerim Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Ağla, kardeşim Ali Can Yaşar, ben Gümüşbağ'dan Ahmet Kaymaz. Güneşin rengine benzemez gecenin rengi, üşütür, ayaz, korkutur, karanlık, bir gariplik, bir hüzün var yüreğimizde. Ya biz fazlayız bu şehre, abilerim kardeşim eksik bu karanlığın sonu elbet aydınlığa kavuşacak. Biz düşsek bile kalkmayı bilenlerdeniz, özlem ve hasretle canlarım demiş. Şakran'da T3C5 koğuşunda yatan canım oğlum ve arkadaşlarına sıradaki şarkı gelsin. Canım kızım sıymam, seni ve arkadaşlarını çok seviyorum, çok özlüyorum. Yarın nasipse yanındayız, Allah'a emanet olun, meleğim benim. Aslan dayım, Savaş Aktaş, seni çok özledim dayım, 2 gündür yazamadım, bunun sebebini görüşe geldim de anlatacağım. Seni çok özledim, her gün daha çok özlem sarıyor içimi. Bayrak Sancak, Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayım, Savaş Aktaş, seni çok özledik, herkesin sana çok ama çok çok selamı var. Koğuşta olan Ömür kardeşime de selam olsun. Dayıcım sensiz her gün kendimi biraz daha yalnız hissediyorum. 2 kere rüyamda gördüm seni, orada sarılıyordun. Sana çok özledim dayım, bayrağım, sancağım, Savaş Aktaş, yeğenin Kemal Kaplan.

0: Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Evet sevgili dostlar, şimdi WhatsApp mesajlarına geçeceğim. WhatsApp'taki abonelerimizin mesajlarını okumaya başlayacağım. Geliş saatine göre baştan, erken geliş saatine göre okuyorum bunları da, bilginiz olsun. İyi akşamlar abi. Şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir. Sen yokken eksik kalan tek şey zaman değil, sensin. Seni her geçen gün daha çok seviyor. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Şakranda yatan kocam Şakir. Her gün seni biraz daha özlüyorum ama umudumu hiç kaybetmiyorum. Bir gün bu hasret bitecek ve yine aynı gökyüzünün altında el ele olacağız. Seni seviyorum. Selam abi, ben C13 koğuşundan Merve Alkan. Yarın tahliye olacak olan değerlimiz Sedef Doğan için Fatih Bulut'tan bir şarkı. Eniştemiz olan Res Baba, yani Resul Doğan'a selam olsun. T2 C5 koğuşundan Engin Avşar. Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Vahap Aksoy, Gökhan Erhan ve Kubilay abime selamlar olsun. Beko ile görüştüm, hepinize selamı var. Ayrıca Apo ve Melih'e de selam var. İnşallah iyisinizdir abilerim. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, kardeşiniz Enes. T2 C5 koğuşundan Engin Avşar, Mustafa Yiğit, Abdülkadir Bayrak, Ferhat Büyük, Turgut ve Hüseyin Şahin'e selam olsun. Abilerim sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Mustafa abim bekliyorum. Hala arayan soran yok. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleyküm selam. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan Ece Soy, Emre Özdemir, Fatih Özyıldızlı, Ramazan Kömürcü, Tuncay Kanat, Şenol Demircioğlu, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Menderes'i Onur, Ahmet Can Yelbiz, Teoman Şehit Yaşar, Yaşar Çelik, Mehmet Akar, Batuhan Özer, Kadir Çalı, Muhammed Can Mutlu. Bu isimlere hitaben zalime merhamet, mazluma ihanettir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan babam Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. 1 nolda bulunan kardeşim Cezo, Sedat Çalışkan. 3 nolda bulunan dostum Osman Sakırga. Benimle aynı kurumda bulunan İbrahim Meydanoğlu, Ercan Koçak, Rafet Kale, Sinan Dağ, Dede Barış, Kurtuldu, Yıldızlı, Muro, Hasan Berket, Tuncay, Ahmet Gezer, Baran Beren, ismini saymadığım tüm dostlarıma selam olsun.

Cem Ali Can Coşkun, Volkan Vural, Zidal Oral, Muhittin Oral, Yunus Akçaköce, Umutcan Akbaba, ayrı koğuşlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, Baran Çelik, Okan Yavuz, Muhammed Emin Subaşı, hepsine bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz var. Ben T2 10 koğuşundan Bornovalı Ali Can Coşkun. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Volkan Ural, Sidar Erol, Muhittin Oral, Şehmuz Altındağ, İsmail Altındağ kardeşlerim, Mehmet Topçu, Muhammed Yıldırım, Yunus Akçakoca, hepsine selam ederim. Değerli büyüklerim Serdar Özcan ve Soner Taşok'un ellerinizden öperim. Geceye bir söz. Sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Kolay gelsin. T2 A16'dan Kadir Tosun'un annesiyim. Canım oğlum nasılsın? İyisindir inşallah. Ve onun değerlisi benim de canım kızım Yersu Gökçe Tosun. Kızım iyisindir inşallah. Sizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize orada. Az kaldı kavuşmanıza. Sakın canınızı sıkmayın. Sizi bekleyen kocaman bir aileniz var. Kadir seni bana her gün anlatıyor. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Sizi herkesin selamı var. Ben Kader yarın görüşüne geleceğim. Aşkım haberin olsun. Sizi çok seviyorum. Abi selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A16 koğuşundan Kadir Tosun. Kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun. Canım eşim, bugün de seni düşündüm, bugün de seni özledim. Bazı insanlar uzak kalınca unutulur derler. Sen uzaklaştıkça daha çok yer ettin içimde. Geceler sensiz biraz daha uzun geçiyor. Sana anlatmak istediğim çok şey birikiyor. Bazen sadece sesini duymak istiyorum. Bazen sadece iyi olduğunu bilmek yetiyor. Gözlerini, gülüşünü, bana bakışını özledim. Ama en çok da yanımda oluşunu özledim. Sabırla bekliyorum, günler geçiyor. Hasret büyüyor, sevgim eksilmiyor. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum.

Selamünaleyküm abi. B2 koğuşunda yatan sevdiğim Damla Avcı. Seninle olmak istediğim sadece iki an var. Şimdi ve sonsuza kadar. Seni seviyorum aşkım. Şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Damla Avcı, B2 koğuşunda yatıyorum. Birlikte yatan dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprakdağ, Berfin Erkan, Tuğçe Kundakçı, Emel Madak, Canan Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerde doğar hayatına.

Öncelikle selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1 Ayşen Onur Sevinç. Benim için değerli olan abim ve dostlarım Murat Erez, Namı Değer Balina, Hakan Yavaş, Burhan Ormancı, Jix Bro, Onur Camgöz, Ali Kobingöl, Çağrı Yıldırım, İbrahim Akkaşlı, Berkan Alparslanlı, İlhami Türkmen, Yılmaz Ecellioğlu, Ekrem Bayraktar ve ismini sayamadığım tüm Yamanlar çocuklarına bin selam olsun. Tek mücadelemiz onurlu bir yaşam, şerefli bir ölüm uğruna. Sizi seven sayan dostunuz Dino Sevinç. Gecenin tüm şarkıları size armağan olsun. T1A3'te olan Aslan abim Onur Sevinç. Allah varlığını daim etsin abim. Benim beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Dört duvar kimseye kalmadı. Sana da kalmaz. Özlenen ve beklenensin elbet bir gün Aslan abim. Devam edelim. Özgür abi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim kardeşim. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Mert'im nasılsın güzel yüzüm? Biz iyiyiz. Senin sevginle ayaktayım. Bugün babam gitti. Çok selamı var sana. Halam gelemiyor. Anlatırım sana. Annem Ece, ben Ebru geleceğiz İzmir'e, haberin olsun. Bir gün bu hasret bitecek. Ben yine başını omzuna koyacağım. O güne kadar kalbim de dualarım da hep seninle. Seni ilk günkü gibi değil, her geçen gün daha çok seviyorum. Kavuşacağımız güne kadar kendine çok iyi bak. Seni sonsuz seviyorum. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Dünya Mert Çulha radyo başına. Aşkım sen canını sıkma, her şeyi halledeceğiz. Bu bir aylık süreci bekleyeceğiz. Cuma'ya getirmemi istediğin kıyafet varsa bana ulaşabilirsen çok sevinirim. Beni merak etme, evimize geleceğim. Bir yanım buruk, o evde seni arıyorum. Her köşesinde seni oradan almaya geldiğim günlerimiz çok yakın bir tanem. Peri ile seni çok seviyoruz babası. Biz sen iyiysen iyiyiz, unutma. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin, öpüyorum mis kokundan.

Şakran T3C5 koğuşunda bulunan oğlum Aksel Varol, radyo başına aslan parçası Akselim, canım oğlum, Allah'ın değirmeni ağır döner ama ununu ince eler. Kimsenin hakkını kimse de bırakmaz. Umudunu yitirme, hiçbir zaman kötülük yapanı da unutmaz. Sen çok merhametlisin, unutursun, bundan sonra unutma. Seni çok seviyoruz canım oğlum. Özgür abi iyi yayınlar. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Şakran T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol, radyo başına. Bir tanem nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha iyi olacağım. Mektuptan hala ses yok. Okuma biriminden geçmedi herhalde. Fotoğrafları geri iste, ayrı mektupla gönderirsin. Özgür abi aylardır istiyorum Yüksel Baltacı'dan Elbet şarkısını bizim için açarsan sevinirim. İyi yayınlar. Bir bakayım ona, olur mu?

Şakran T3C5 koğuşunda bulunan canım eşim Axel Rarol radyo başına. Ömrüm, kelimeler yetmiyor sana olan özlemimi anlatmaya. Her şey geçecek, bunu biliyorum. Sen Allah'asın, en karanlık gecenin ardından en aydınlık gün başlar. Bir kalp bir kere sever. Seni çok seviyorum bir tanem demiş.

Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi az önce bir şarkı istenmişti. 7 aydır bekleniyormuş. Tabii biz elimizden geldiği kadar playlistlerimizi güncellemeye çalışıyoruz. Lakin tabii eksiklerimiz de var ama az önce kardeşimizin istediği şarkıyı bulduk, çalacağım birazdan. Aksel Varol, sana armağan olacak bu şarkı eşinden. Birazdan dinleteceğim. Yüksel Baltacı elbette. Devam edelim bakalım. Nerede kaldık? Şurada. Bugün bir hayli mesajımız var. Yetiştirmeye çalışıyorum. Bazen şöyle oluyor. Okuyorum. O an duyulmuyor. Dün akşam yaşadık bunu. Şimdi Murat abinin sistematiğiyle benimki biraz farklı. Ben biraz daha farklı okuyorum mesajları. Şöyle ki. Önce 39.69'a başlıyorum saat 20.15'e kadar. Ondan sonra 20.15'ten itibaren de WhatsApp'tan gelen mesajları canlı bir şekilde sizlere aktarıyorum. Kayıt mesajlarını finale bırakıyorum. Belki de onun sistemi farklı olduğu için bu mesajlar bu saatte okunmuyor diye dinlemiyor olabilirler. Ama bütün mesajları sırasıyla çok detaylı ve dikkatli bir şekilde okumaya çalışıyorum. Valla artık mutlaka duyuyorlardır. Radyo açıksa koğuşta mutlaka o mesaj yerine ulaşıyordur. Merak etmeyin. Hani siz duymadığınızda okunmamış olmuyor. Siz burada eğer mavi tik görüyorsanız mesajları, emin olun okunuyordur ve okunmuştur. Bilginiz olsun. Evet. Bu bitmiş. Hemen diğer mesaja geçelim. Koca dağım, ölene kadar sana karşı asla değişmeyeceğim. Seni gözümün içinde saklayacağım vallahi. Bu dünyada senden başka hiçbir şey umurumda değil. Tek istediğim seni her zaman mutlu görmek. Seni seviyorum ey bütün ömrüm. Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca dağım, biz birbirimize sadece aşık olmadık. Biz birbirimize dua olduk, kader olduk. Tek dileğim Rabbim bizi o tertemiz sevgimizi her türlü fırtınadan sükunetle koruması. Allah bizi birbirimize emanet etti. Bu emaneti her türlü kötülükten korusun. Allah aşkımızı nazarlardan, kalbimizi birbirimizden ayırmasın. Gökçe Çiçek Çakarlı göndermiş. Devam edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T1 B4'ten Celal Eken, yani Celomen. Kıymetliler Engin Avşar, Fırat Çelenk, Hasan Mahsun Aydemir, Erhan Teker, Sidar Erol, Uğur Bingöl, Uğur Savcı, Fırat Hüseyin, Coşkun, kardeşim Berkant Baran ve Boran Baran, Burakcan Baran, Veli Çelenk ve cezasını şerefiyle infaz eden tüm abi dostlarıma bin selam olsun. Ben T1 B4'ten Celomen. Selamun aleyküm. Ben T1 B14'ten Celal Eken, yani Celomen ve Serhat Bozdaş. Radyo başındaki tüm dostlara ve yokluğumuzda arkamızdan film çevirenlere selam olsun. Demir parmaklıklar bedeni esir alır, deli yüreği değil. Bizim gölgemiz bile bazılarına ağır gelirken yokluğumuzda bayram edenler erkenden sevinmesin. Günler geçer, kapılar açılır, bu aslanlar geri döner. Gerçek dostlara selam olsun. Ben T1 B4'ten Celomen ve Serhat Bozdaş. Devam edelim. İyi akşamlar, ben Damla Çakmak, B10'da olan Beyza Özkan. Belki bugün hasret var, belki bekleyiş uzun ama bil ki seni özleyen yürekler var. Adın her geçtiğinde güzel dualar ediliyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyoruz. Çünkü sen unutulacak biri değil, hasreti çekilecek kadar kıymetli birisin. Seni çok seviyorum bir tanem, Allah'a emanet ol. Ben B10'dan tahliye olan Bilge Nur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Beyzoşum, canımın içi, ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Seni çok özledim. Sen benim canımsın. Kendine çok dikkat et. Orada hiçbir şeyi kafana takma. En kısa zamanda sana mektup atacağım. Hafta sonuna dikkat. Hafta sonuna dakika ayırmayı unutma. Allah'a emanet ol demiş. Devam edelim. Şakran T3 C5'te bulunan canım kardeşim Emirhan radyo başına. Canımın içi, nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin yerindedir. Bizler çok iyiyiz. Gelmeme çok az kaldı. İnşallah bol bol hasret gidereceğiz. Senden tek istediğim, her zaman moralini yüksek tut. Umutsuzluğa kapılma. Kendine çok dikkat et. Sağlığını ihmal etme. Uzakta da olsak gönlümüz hep senin yanında. Güçlü durmaya devam et. Rabbim gönlünden ferahlığı, yüzünden tebessümü hiç eksik etmesin. Seni sevenlerin duaları her zaman seninle. Bunu sakın unutma. Seni özleyen ablan olarak güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Umudunu asla kaybetme canımın içi. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Evet sevgili dostlar. Şimdi güzel bir eser dinleteceğim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben Menemen C18 koğuşundan Hasan Yüksek. Abilerim, kardeşlerim, dostlarıma Tayfun Demirtaş, Sedat Ulu, Eşref Duman, Çaki Başkan, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük, Coşkun Oğuz, Kara Metenur, Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Melih Deveci, Baba Saffet, Özcan Agit, Fırat Çerger, bu değerli

Ve benden bir parça. Aslanın inine giren parçalanmayı göze alsın. Hasan Yüksek göndermiş. Çimentepe'den Özo Sar. Menemence 18'de yatan tek veliahtım Hasan Yüksek. Annem yine ne oldu?

Zeynep Paşam. İki gündür sesine de hasret kaldım. Az daha sabır aslanım. Az daha son 55 gün anasının aslanı. Allah büyük. 100 gece çaresiz uyuruz. Bir sabahla çareye uyanırız. 100 geceyi unuturuz. Biz umudumuzu bir ol emriyle her şeyi oldurana bağlamışız. Gerisinin önemi yok paşam. Seni çok ama çok seviyorum. Beni tanıyan herkese selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Evet sevgili kardeşim Yiğitcan'dan bir mesaj var. Öncelikle selamünaleyküm Özgür abi. Aleykümselam Yiğitcan'ım. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan canım abim Mücahit Yılmaz'a selam olsun. Aslandan kurban olmaz, aslan kafese sığmaz. Bugünler de geçecek abim benim demiş. Yiğitcan Beydemir ve kadim dostum Efe Pehline'den çok çok selamlar demiş. Yiğitcan'a da buradan selam olsun. Ona ve sevdiklerine de güzel bir şarkı armağan edeyim. En çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Ardından devam edeceğiz.

Yüreğimin tam orta yerinde sen varsın. Gece yarılığında açan bir çiçeğin, delice esen rüzgarın ve yorgun bir kelebeğin kanadında da sen varsın. Sen varsın işte en uzun sabahların, en can alıcı rüyaların.

bulutların, mavi, mor, kızıl bulutların hepsinin içinde bilirim. Hep sen varsın. Saf bir kalbin ortasındasın. Yaşamın tuhaf ve masum. Yüzün gözün öyle tatlı ki. Bilesin sevgilim, sen benim canımsın, ruhumsun, nefesimsin. Yazdığım veya yazacağım bütün şiirlerin bir kenarında, bir mısrasında ya da boş ver, tamamında sen varsın. Mutlu bir yaşamın yarınında, içinde sevgi ve şefkatle, tüm hayallerimde, duamda, yakarışımda sen varsın. Sen varsın diyorum, sen, sen, sadece sen. İnan bana sevgilim, senden gayri hiçbir şeyim yok benim. Fakirim ben, çaresizim. Senden başkası haram, senden başkası yalan. Çok şükür, iyi ki kalbimde bir tek sen varsın.

Ben sensiz edemedim, uzağa gidemedim, kendimden vazgeçtim de senden vazgeçemedim. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun, sevdan huzurdur bana, sen benim

Evet, devam edelim bakalım dostlar. Araya bir tane şiir sıkıştırdık. Merhaba abi, ben 3 Nol'dan Savaş Aktaş, 2 Nol'u A2 koğuşundaki yeğenim Samet Baran Demir'e sesleniyorum. Dayıcım nasılsın, iyi misin? Sana telefon görüşü yazdım ve mektup da yazdım. İnşallah bu hafta seninle görüşürüz. A2 koğuşundaki abi kardeşlerime sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir, size emanet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 3 Nol'dan Ömür Oturak. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak. Aynı koğuşta abilerim başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Hakan ve kardeşlerim Umut Zor Bilmez, Bedri Aslan, Tahir Yıldız, Hasan Batur, Atilla Okul, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akça Gün ve koğuşumuzun Sakarı Kaan Yıldız ve namı diğer Tony olmak üzere bu değerlere selamlar. Geceye bir söz. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça kul bela görmez. Hak yazmadıkça Ömer Oturak, Murat abi şarkımız Taladro'dan bir şarkı. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi ben 3 Nol'dan Ömür Oturak, başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Çakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Bahtur, Tahir Yıldız ve bizim kıymetlerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Sallı, Cumhur Atagün, Akçagün ve Aydın Çinele tipinde beni tanıyan bu değerlere selamlar. Gece bir sözde bizden dostu Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak. Merhaba abi, ben 3 Nol'dan Savaş Aktaş, 2 Nol'da yatan ve başka koğuşlarda yatan dostlarıma sesleniyorum. Yeğenim Samet Baran Demir ve koğuşundaki bulunan abi kardeşlerim Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Tolga Yalur, Uğur Evren, Ozan Bayar ve beni tanıyan tüm dostlarıma sevgi ve selamlar. Yeğenim Samet Baran Demir, gözlerinden öperim dayım Savaş Aktaş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, abim Murat Öztaşdelen, namı değer Keko Soner, Meç Ahmet Ufak, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Murat Başaran, namı değer Dreş Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Barış Altın Terim, dostum Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öz Topkara, Sinan Avcı, Ferdi Koç, Sezer, Erol Servet Tekin, Şahin Eliş, Sercan Eken, Aslan kardeşim Gökhan Karakuş, Şakran T2 A10'da yatan aslan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik, Şakran Açık'ta yatan abim Sabahattin Salman, bu değerlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa özgürlük dağlarında diken olurum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 B11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol T3 A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı değer Mute, Ali İmran Korkmaz, Aykut Polat T4 B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz B12'de yatan abim Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezifak, Hasan Emre Yılmaz ve Şakran Açık'ta yatan abim Sabahattin Salman, bu değerlere bin selam olsun demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1 V11'de yatan değerli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım ve T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol ve T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Özcan Savuk, Uğur Akman, Anıl Öztürk, Azar Soydoğan, Şakran Açık'ta yatan abim Sabahattin Salman, bu değerlere bin selam olsun demiş. İyi yayınlar. Kadın Kapalı'nın güzeli Beyza Özkan, annem, canım, kızım benim. Hayalde olanı değil, kaderde olanı yaşamış insan. Gözümün nuru, umudum olduğu yerde çiçekler açar. Unutma, daha güzel günler için sabrın sonu selamettir. Allah'a emanet ol. İyi geceler güzel kızım. Abi Beyza ben. T1'deki değerlim Özcan yazar. Radyo başına, gülüşüne esir, yüreğine tutsak olduğum sevdam, seni seviyorum. Güzel bir şarkı istemişsin. Armağan edeceğiz. İyi geceler. Maçı 90'dan çevirin. Sıhhatler olsun. Yıka yıka yıka geçmez. Hera'dan selamlar, bizler bildiğin gibi, sen nasılsın? İlhanların eşyalar geldi bugün. Ayşeler Ankara'da, benim arabayı da alıp gelecekler. Satışla ilgili bir gelişme yok. Çocuklar evdeler, ben işteyim. Allah'a

Evet, devam edelim bakalım. Şimdi şöyle. Selamünaleyküm, kolay gelsin, ben Gökhan Ergül. Çok savaşlar kazandım ama bir tek sana yenildim. Ama müebbet değilse illa bir gün çıkarsın aklımdan. Boşuna dememişler, kul kaderini yaşar, ben de seni. Ya Özgür abi, Aynur Polat ve Muti'nin yeni parçası var. Esmera ille desen. Bu parça ricam olur, sevgilerle Gökhan Ergül. Bakalım mı ona bir kardeşim? Şöyle yapalım hatta. İnşallah buluruz. Elimden geldiği kadar isteklerinizle çalmaya çalışıyorum. Sanırım bulduk galiba. Bakacağız. Ben Gökhan Ergül. Bu da ikinci sözüm. Bu hayatta hiçbir şey yapmak isteyen bir yolunu bulur. Bir şey yapmak istemeyen bir nedenini bulurmuş. Hayırlı çalışmalar, kolay gelsin. Geceniz güzel olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. İki cambaz bir ipte oynamaz. Bir ipte bir sürü cambaz, hayırlı işler. T2'de bulunan vefalı dostum Tweety Muhammed Aydın, sana üstün başarı belgesini veriyorum ve diyorum ki alo efendim, ula oğlum nerede getirin? Vah vah vah, Allah'ıma emanetsin, iki gözüm rahat dur, sevgilerle Gökhan Ergül demiş. Evet, bakalım diğer mesajlara şöyle.

Selam Murat abim demiş. Ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan. Benim güzel dostlarım Ayrıye Seyyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şen, Yüz Aslan kardeşim, Pelin Aslan, Buse Nur Çevik, Diyarbakırlı Şiko, Zuhal Aksır, C14'teki canlarım Ezel Özel, Nazan Demir, Hansıla Poyraz, Hatice Buse Yılmaz. Geceye sözüm, son sözü mahşere bıraktık. Nasıl olsa toplantıya herkes katılacak. Allah var, gam yok demiş. Selamlar, ben A5 koğuşundan Esen Çalışkan, Kader Birliği yaptığım dostlarım Ayrıye Seyyar, Belgin Durak, Nezahat Resimci, Şehriban Fidan, Burçin Şenyüz, Yasemin Başaran ve C14'teki meleklerim Ezel Özalp, Nazan Demirhan, Pelin Dursun, Hülya Bayraklı, Hatice Buse Yılmaz. Geceye sözüm, gidenlerin derdine düşseydik kalanlarla kahkaha atmazdık demiş. Evet, devam edelim.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0541-780-47-50 0541-780-47-50 Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Selamünaleyküm abi, ben T1 B8'den Eski Çanlık'tan Yusuf Ateşbaş'ta canım kanım aslan abim Çıran Ateş akabinde Ekrem Birlik Çınar Birlik İdocan Birlik Yusuf Tokay Oktay Şaban Yusuf Özdemir Bornovalı Murat Ayata Burak Buhucu Onur Camgöz Kemal Camgöz Yusuf Turan Ramazan Altunpak Çiko Mami Baran Doğan Kaan Çalga Ünal Acet Geceye Bir Söz Hayat Tecrübesi Karanlık Bir Kuyuya Benzer Sözünden Her Dönen Bu Hayatta Büyük Bir Bedel Öder. Sevgilerimle Eski Çamlıklı Yusuf Ateş. Selamünaleyküm abi, ben T1 B8'den Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Başta Aslan abim Çıran Ateş ve aynı ortamı paylaştığım başta değerli ve kıymetli abim Kurtuluş Çakarlı Mustafa Fidan, Fırat Çağırbeke, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Hasan Ekinci, Hüseyin Ekinci, Umut Sezer, Berkay Çelebi, Baran Can Akalık, Moran Baran, Agit Kaya, Alp Şahin Erden, Mustafa Sunan, Mehmet Cengiz, Efe Pınar, bu değerlere selam olsun sevgilerime Yusuf Ateş. İyi yayınlar bu cefeye tipinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Sen bana sadece babalık yapmadın, benim için her şey oldun. Ailen için yaptığın onca fedakarlık sürekli aklımızda. Seni çok seviyorum, çok özledim. Kendine iyi bak ve güçlü ol. Seni bekliyorum kızın Rengin. İyi yayınlar bu cefeye tipinde kalan canım babam Kaniva Çelik. Seni çok seviyorum. Leyla Ağlam yanında olacak yarın. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Babama gelsin, sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın, kalbimsin, aslan babam, kızın Arya. Abi ben Ümit Bingöl, kadın kapalıda yatan sevdiğim değerli Işıl Ercan Bingöl. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, güçlü ol, dik dur. Zor günleri sabrı güzel günlerin arkasındadır. Işıl'ım sevdiğim, önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin. Opusta mezarda ben varım, yanında yalnız değilsin, seni seven adam Ümit Bingöl. Selam abi, ben T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl. Öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Ercan Bingöl ve burada kader dostluğu yaptığım Ayhan Kılıç, Ömer Şen, Vedat Şan, Çirkin Sinan, Sercan Paşalılar, Polat Gezgiç, Deniz Kuş, Mehmet Çekiç ve Rıdvan Kılıç Alpay kardeşlere Batan Güneş tesellimiz, Doğan Güneş'e umudumuz olsun dileklerimi iletiyorum.

Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben İkinoğlu'dan, Çukur Mahalle'den Samet Kırkdişçioğlu, namı değer Cio. Kader Birliği yaptığım abilerim Nurettin Ersarı, Mehtaplı Tanju Koca, Kuruçay'dan Eyüp Andinçer, Cenk Koşun, Eşref Beke, Tolga Şemen, Oğuz Yıkar, Murat Akbulut, değerli dostlarım Çiğli Armandalı'dan Görkem Sarı, Tansel Süngü, Olcan Yazıcı, Sergen Duru, Mustafa Ula. Bu abi ve kardeşlerime selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Ben Cio, bir nolda yatan babam Mahmut Kırkdişçioğlu, Mardinli Mahmut, eniştem abim Selahattin Yıldırım, Emre Bakat Ciyager, Şener Demirci, Baran Eroğlu, Berk Çavuş, Tolga Yalur, Metocan Yılmaz, Yılmaz Sak, Zalim Fırat Padak, Azat Başak, Yusuf İstanboğa, Mehtaplı Tanju Koca, Kesper, günler ne kadar zalim olsa da geçmeye mahkumdur Cio. Müslüm Gürses'ten bir şarkı Tanju Koca abime ve Nurettin Ersarı'ya armağanımdır. Abim hayırlı akşamlar. Buca Kırıklar'da yazmakta olan Halis Değirmen. Halis ağam nasılsın? İnşallah iyisindir kurban olduğum. Dün senin emanetini gönderdim. Belki yarın elinde olur Halis ağam. Kurban olduğum. Ben nefes aldıkça hep yanında olacağım. Bunu hiç unutma. Çünkü ben seninle nefes alıyorum. Senin o gülüşüne kurban olurum. Güzel adam. Allah'a emanet ol inşallah. İyi geceler ömrüm. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Kadir Sürer, T2A4'te yatmakta olan babam Vedat Sürer ve Foçalı Serhat dayım olmak üzere. Mercan Karayüz, Erdi Şeker, Bülent Demek, Dernek, Cihat Sert, Ali Baran, Hamit Elmas, Yusuf Oyur, Salih Şen, Erkan Ulukan, Baran Akar, Adnan Özdemir, İlham Özdemir, babama koğuş arkadaşlığı eden abilerimi selamlarımı iletirim. Büyüklerimin ellerinden öperim. T3'te yatmakta olan amcam Devlet Sürer, Şehmus Sürer, Ali Sürer, Menemen grubunda olan amcam Mazlum Sürer'e hepsine selamlarımı yollar, hepsinin ellerinden öperim. Her doğan güneş umudunuz olsun. Elbet bitecek bu zorlu günler. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı. Belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Saygılarımla.

İyi yayınlar abi canım. Ben kadın kapalıdan Buse Özyiğit. T3A28 İlker Özyiğit. Radyo başına bir insanı sevmekle başlayacak her şey dedikleri noktadayım. Geçmişi birer birer siliyorum. Beynime ve kalbime, hatta her hücreme seni kodluyorum. Senden öncesi yok. Senden sonrası yine sen. Seni seviyorum bebeğim. Ben en çok sana yakışırım. Sana gelsin sevgilim. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. B9 koğuşunda bulunan Kadife Kale'den ablam Kürt Hülya'mı radyo başına çağırır mısınız? Ablam, kurban olduğum bu aralar rüzgarın fırtına olmuş, esiyor vallahi, nefes aldırmıyor. Bana senin erkek versiyonun olmuş. Vallahi teyzesinin yokluğunu aratmıyor. Seni çok öpüyoruz ve çok seviyoruz ablam. İnşallah bu günler de geçecek. Çok daha güzel günlerde beraber olacağız. Allah'a emanet ol. Selam abi, gecen güzel olsun. Mugo ben, B9'dan Kadife Kale'den Kürt Hülya. Geceye bir söz bırakıyorum. Gönül almayı bilmeyene ne ömür ne gönül emanet edilir. Yaprak daldan düşüyorsa rüzgar bahanedir. Son olarak, sahte bir kalabalıkta olmaktansa asil bir yalnızlık her zaman iyidir. Aynı kaderi paylaştığım canlarım Emine Sancak, Fatma İbo bizim için bir şarkı. Selam abi, ben T4A8'den Doğukan Erdoğan, canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş, Feyyaz Besket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki çakallar güçlerini kalabalıklardan alırlar, aslansa yalnızken. Selam abi, ben T4A8'den Feyyaz Besket, canım kadın yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan başta olmak üzere ve kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo, Yüksel Şimşek, İbrahim Akbaş, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan abim der ki asaleti kendinde, adaleti Rabbimde ara. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Sait Sayın başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Kopo,

Meral Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Duracı, Yusuf İstanboğa, Emin Tuğrul. Ferhat Aslan abim der ki, kimi insanı para tartar, kimi insanı makamı, beni ise merhametim tartar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4A8 yani Cengiz Hanlar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız, kısacası Ati. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım kanım özüm Ferhat Aslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım Orhan Yağcı yani Roze, canım kanım dostlarım Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Oğuzcan Aslan yani Koppu, Yüksel Şimşek, Eren Köse, Murat Vatansever, İbrahim Akbaş yani Köfte, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanboğa, Emin Tuğrul. Ferhat Aslan abim der ki, bazı tesadüfler güzeldir, bazı tesadüfler de ölümsüzdür. Selamünaleyküm, biz T1, B8'den Fırat ve Beri Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş Çakarlı, Fırat Çağrıbeke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Borancan Akalık, Yusuf Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin Ekinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer, bu canlara bin selam olsun, sana da hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Fırat Çelenk, Kadın Kapalı'da bulunan Dilek Karakaya'ya seslenmek istiyorum. Sana böylesine nedensiz ve sebepsiz değil, körü körüne bağladım. Hayatıma renk kattın, sebebim oldun, nedenim oldun. Öyle işte. Sana öyle alıştım. Bir gün yolda yürürken bir güle rastladım. Gül haykırıyordu, dünyanın en güzel gülü benim diye. Ben de alıp onu sana getirdim, sana bakıp utansın diye. Ayrıca 3. hafta oldu mektubu yazılı. Beni habersiz bırakma, seni merak ediyorum. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Selamünaleyküm Can abim. Kalbimin sahibi, hayatımın kadını Dilek Karakaya. Seni çok seviyorum. Sana bugün çalan en güzel şarkıları armağan ediyorum. Seni seven Fırat Çelenk. Selam abim. Savaş Aktaş, canım eşim, bizler iyiyiz, her şey yolunda, çocuk ablam da yazık sıkıldı tüm gün benimle, inşallah sen de iyisindir. Bu bizi ayakta tutan, birbirimize olan sevdiğimiz, bu en karanlık günleri geride bırakacağız. Ben inanıyorum, cefasını çektiğim hayatın sefasını sen ve oğullarımızla yaşayacağım. Seni çok seviyorum yakışıklı eşim Savaş'ım. T2 A2 koğuşundan Samet Baran, Demircan yeğenimiz, sana da selamlar olsun yengecim. Unutma ki her yokuşun bir inişi vardır. Annen de dayın da seni seven herkes arkanda, sana ve tüm koğuşa selam olsun. Samet Baran Demir. Savaş Aktaş, sana sarılınca geçecek bütün dertlerim. Dert dediğime bakma, kurban olduğum sensizliği dert ettim ben. Gözlerim gözlerini özledi, seni ben çok ama çok özledim Savaş Aktaş.

Ki T1 Tekli'de kalmaktayım hala. Kardeşim Ömer Faruk Yıldırım, ben iyiyim. Çok şükürler olsun. İnşallah sen de iyisindir. Ailem, ailenle iletişimde bir sıkıntın, sorunun olursa lütfen söyle. Merak edilecek bir durum da yok. Her şey Allah'ın izniyle çok güzel olacak. Kardeşim Ömer Faruk Yıldırım'a bir şarkı. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Mehmet El Yakşı amcama başta çok selamlarımı söylerim. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet olsun. Duyduğumdan beri çok üzüldüğüm, Bayram abi için kurban olduğum Allah'ım, sana ve tüm sevenlerine, kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Başınız sağ olsun amca. T1'de olan tüm abi ve kardeş dostlara selam olsun. Ben Harun Tarduş. Ahmet Canalan dostuma, Osman Temel ve Sergen Temel, tüm A16 koğuşuna Ferhat Tunç'tan bir şarkı. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Volkan Kızılyel, Keko Fırat, tüm B3'se selam olsun. Ben Harun Tarduş, Tekli'de kalmaktayım. Tüm canlarıma, tüm dostlarıma, sürem kısıtlı olduğundan dolayı yazamadığım arkadaşlarım ve dostlarıma aklına helal etsinler. Herkese enişten dileklerimle selamlar söylerim. Ahmet Kaya'dan benden selam söyleyin şarkısı armağan olsun. Ben Hamza Tarduş, çok ama çok sevdiğim, canımdan öte aslan ve güçlü maşallah kardeşim Harun Tarduş'a öncelikle çok selamlar söylerim. Bugün ona sarılma kadar dünyanın en mutlu ve en huzurlu hissiydi. Kurban olduğum Allah'ım, en kısa sürede inşallah bu sana yapılan haksızlıkları ve zulmü sana yapanların başına getirin inşallah. Allah'ın izniyle bunlar da her şeye geçecek. Her şey çok güzel olacak inşallah. Bizler eve vardık, evdeyiz, bilgin olsun. Abilerin en kral abisi Harun Tarduş'a. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A17 koğuşundan Batuhan Çinli, başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onur Süs, Agit Ürey, Mehmet İnan, ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A17'den Batuhan Çinli, soyadı gibi dost, Fikret Dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep Agit canlarım, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Ejan Muti'den bir şarkı.

Selamünaleyküm, aleykümselam abi, hayırlı akşamlar. Ben Tepecik'ten Ali Çoşakran'da bulunan başta büyüğümüz Şehmuz Bulut, candan öte kardeşim Bekircan Savran, dostlarım anasının oğlu Veli Deveci, Zilam Emircan Aydın, Metin Küznek, Sedat Sakız Çiçeği, Çağdaş Epbektaşoğlu, Emre Dal, Mesut Epbektaşoğlu, Yusuf Dal, Arun Baş, Yılmaz Baş, Mehmetcan Akbayırlı, Eren Heper, Mert Kahraman, Eko Kahraman, Murat Can, Ergün, Murat Yeke, Çiko Gürkan, Gökhan Kubilay, Hikmet Cayvaz, Ali Ejder, Hasan Çakmak, Erdem Doğan, ismini yazamadım, tüm dostlarıma selam eder. Yüce Rabbimden tez zamanda özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Şeref namusun gölgesinde büyür, adamlık cebindeki parayla değil, dara düşünce bozmadığın duruşla ölçülür. Delikanlı adam gücü yetene değil, kalbi sarılana sahip çıkar. Bizim kitabımızda eyvallah vardır ama eğilmek yoktur. Abi ben Ali Çoğ, Bekircan Savran ve Emre Dal radyo başına. Aslan kardeşlerim, sizi çok seviyorum. Başımıza gelen Allah'tan da hiç önemli değil. Rabbim ne yazdı o olur. Ondan gelene boynumuz kıldan incedir. Size ve sofranızı paylaştığınız dostlarınıza selam ederim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Nazar Beydilli, değerlerim Canan Beydilli, Nurhan Gökçen, Ebru Gezer, İrem Erdemir, Meltem Beydilli. Geceye sözümüz, bizim düşme gibi bir korkumuz yok. Birilerine yaslanarak yaşayanlar düşünsün. Biz kendimize yaslandık, aslan gibiyiz. Adımız anıldıkça içiciz edenlere de selam olsun. Bu parça benden canlarıma olsun. Son olarak bunu dile getirmek istiyorum. Güzelliğin vakkosu biziz. Hakkını veremeyenler adımızı versin. Sizi bugün görüşte aslanlar gibi gördüm. Asaletli kadından cezaların hakkını verenler çetesi. Sizi seviyorum. İyi yayınlar abicim demiş. Eyvallah kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi biz C7 koğuşundan Meltem Beydili ve İlayda Doğan. Değerlimiz Gönül Balkan, Şerife Dinçer, T3 C15'te olan kıymetli Mehmet Doğan'a selam olsun. Geceye bizden bir söz. Yalnız bizim dikkat çekmeye ihtiyacımız yok. Bizim adımızı duyanın zaten dikkati bozuluyor. Etkinden bir parça ve İsmet'e Beydilli'ye armağan olsun. İyi yayınlar abicim demiş. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A17'den Fikret Dost. Başta can dostlarım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Ayhan Erez, Muhammed Yenigün, Diğer Yurteri, Kadir Yurteri, Mustafa Karabıyık, Remzi Şahin, Yılmaz, Serdar Ateş, Serdal Çelik, Doğan Güçer, Burak Yılmaz, Davut Demir ve can abilerim Mehmet İnan, Agit Yürey, Onur Süs, Agit Özkan, Umut Tür, Baver Başkan, abi kardeşlere selam olsun ve Menemen'de yatan Sinan Dost'a da selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A17'den Fikret Dost. Aynı kurumda bulunduğum can yoldacım Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed

Mehmet Yenigün, Ayhan Erez, Mustafa Karabıyık, Uğurcan Akdeniz, Mehmet İnan, Agit Özkan ve dostlarım Remzi Şahin, Yılmaz Serdar, Ateş Serdal, Çelik, diğer yurtteri Berkant Bulut, Baver Başkan ve Menemen'de yatan Sinan Dost, bu canlara selam olsun. Murat kardeşim, ben TK A4 koğuşundan Bozyakalı Cemal. Buradan koğuşumuzun lideri Aslan Dayımız Foçalı Serhat, koğuşumuzun çavuşu Ali Baran, koçtan Mertcan Karayüz, Bozyakalı Cio. Bucalı Okan, Bülent Dernek, Özdemir kardeşler, Erkan Ulukan, hepsine selam ederim. Mesajımı dayımın sözüyle bitirmek isterim. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır.

Ben T4B5 koğuşundan tahliye olan Sedat Duman, değerli dostlarım, koğuş mesulü Metin Aydoğan, Osman Bulut, Orçun Aktağ, Rıdvan Kahraman, Ozan Gülezer, İzzet Başbağ, Hakan Hüseyin ve koğuştaki tüm abi kardeşlerime selam olsun. Özgür Günler yakında, hayatın özü direniştir. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran ile geceye söz bırakıyoruz. Tilki ezbere bildiği yolları tabii ki döner ama dükkan artık kürk satmayabilir. Kendini vazgeçilmez sanan unutuluşunu izler. Ben B11 koğuşundan tahliye olan Candan Betül Duran. Biz eleştirilere açığız ama her ağzı olan konuşmasın ya. Çünkü biz önce eleştiriye, sonra eleştirene, sonra keyfimize bakıyoruz. Merhaba, ben Aziz T3'ten Ramazan Altunparmak, özür dilerim, Ramazan Altunpark, Muhammed Ali Altunpark. Buradan selamlar, nasılsınız, iyi misiniz? Parayı yolladık, bize soracak olursanız iyiyiz, kendinize iyi bakın. Merhaba, ben Emir T3'ten Ramazan Altunpark abime selamlar. Muhammed Ali Altunpark abime selamlar ve diğer abilerim Ekrem Birlik, Ahmet Kortak, Remzi Kıran ve köylü Murat Aydın Bıçakçı, Tamer Demirtaş'a selamlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran Kadın Kapalı'da B13 koğuşunda olan canım karım Melahat geldici güzel. Meluş'um bir sıkıntı yok, iyiyiz, aklına bir şey gelmesin. Çocuklar iyi, hepsi evdeler. Mesajlar erken okunuyor, ondan duymuyorsundur. Saat 10.30 gibi okundu, 2 gündür sen duymamışsındır. Çocukların çok selam var, kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran Kadın Kapalı'da B13 koğuşunda olan canım karım Melahat geldici güzel. Meluş'um, herkes iyi, siz iyi olun. İncikom, nasıl, iyi mi, sen iyi misin? İnşallah iyisindir, takma kafanı bir şeye, her şey yolunda Allah'ın izniyle. Sizi çok özledim, avukatla konuştum, sıkıntı yok. Sana gelen dosyada ilk mahkeme inşallah tahliye olacaksın. Özlenen ve beklenensin.

Selamünaleyküm. Bayraklı Çiçek Mahallesi'nden selamlar. Aleykümselam. Ben Hüseyin Taşdemir, namı diğer taşı. Her gecenin bir sabahı, her cezanın bir sonu vardır diyerek Menemen B8'de yatan iki gözüm can kardeşim İzzetcan Gül'e, namı değer İzoke'ye bol bol selamlar gönderiyorum. Sakın moralini bozma kardeşim. Dualarımız her zaman seninle. Seni unutmadık. Allah'ın izniyle en kısa sürede yine beraberiz. Ayrıca farklı kurumlarda yatan Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Saruhan Akar, Alican Ceylan ve Enis Küçük Kalfa'ya da selamlarımı iletiyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim sabrınızı artırsın. En kısa zamanda özgürlüğümüze kavuşmayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi ben Menemen B8'den Yunus Emrah Kızılaltun, namı değer Arap Emrah. Burada kader birliği yaptığım Buca'da dostum Berkay Kaya, Bayraklı'dan iki gözüm İzzetcan Gül, Ankaralı Paşa Taş'tan Hüseyin Ayaz, aynı kurumda bulunan Can Kuzen, diğer Halitoğlu ve akabinde Aslan amcam Emre Karaman ve Aslan abim Bayram Karaman olmak üzere ismini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım bakidir. Arap Emrah der ki, hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Tüm İstanbul çocuklarına armağan olsun, güzel bir şarkı.

Evet, selamünaleyküm abi, ben T3B3'ten Aktepeli Sadun Şimşek, namı değer Sansar, öncelikle Çam Dibinden Sakal Ahmet, dayım Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Mert Çolmabey, mahalle çocukları Urfalı Yunus, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Diğer Erüş, T4'te bulunan Can Dostum, Baran Çelik, T2'de bulunan Aslan Amcam, İbrahim Boyatlı, değerli büyüğüm Ekrem Birlik, Aslan Kardeşim Çınar Birlik, Mikat Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, bu değerlere selam ederim. Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz, geceye sözümdür, hayırlı yayınlar. Aktepeli Sadun Şimşek. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3B3'ten ayrancılardan Urfalı Yunus Ziyanak. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Beko Zengin, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Sadun Şimşek ve başka kurumlarda yatmakta olan reis amcam İbrahim Boyatlı'ya ve tüm ayrancılar çocuklarına selam ederim. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Bu da geceye sözümdür. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B3'ten Ersoy Dönmez. Öncelikle koğuşumdan değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, abim Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover, Diğer Erüş, Urfalı Yunus Yanak, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz, Mertcan Yücel, Baran Göl ve Nizo Çelik, akabinde başka kurumda yatmakta olan dostum Mustafa Doğan Aktaş'a selam ederim. Mektubuna dönüş yaptım en kısa zamanda. Elinde kardeşim. Kısa zamanda özgür günlerde görüşmek üzere, geceye sözüm. Haine merhamet eden mazluma ihanet eder demiş. Şimdi biri de sesli mesaj göndermişler ama bu şimdi Murat abinin formatı nedir bilmiyorum. O yüzden Murat abimiz tekrar yayına geldiğinde gönderirseniz o size yardımcı olacaktır. Kusura bakmayın lütfen, olur mu? Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben B17'de olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem, sen benim dilimdeki sözüm, sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük kalbimin hasretisin. Herkesin her şeyi olsun, benim aslanlar gibi oğlum olsun. İyi kimsin? Kıymetli Mahallet Bilgiç'ten bir şarkı. Sevim Çubukçu göndermiş. T2 Şakran, T2 Engin Avşar, canım oğlum seni çok seviyorum, sen benim dünyamsın, umut ışığımsın,

Arkamdaki dansın en yakın zamanda yine yan yana olacağız inşallah. Süleyman Bulut, canım oğlum, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol oğlum. Çakrantı'ndaki Engin Avşar abi, canım en değerlim, canımın diğer yarısı, sen benim için çok kıymetlisin. Babamın yokluğunu aratmayan abim, evimizin reisi, gözümüzün nuru, seni çok seviyoruz. Elif Naz, Eyüp dayıkolarının ellerinden öpüyorlar. Allah'a emanet ol, inşallah yakında yan yana olacağız. Çakrantı'ndan Engin Avşar, canım içi oğlum, gözümün nuru aslan oğlum, ev reissiz olmuyor, gözlerim hep yolda, tez zamanda inşallah sana kavuşacağız. İki gözümün çiçeği Mehmet Toprak, canım oğlum, seni de çok seviyorum. Allah tez zamanda kavuşursun, Allah'a emanet. Ben Yamanlardan Ömer Ünal, canım kardeşim İshak Ünal, Mahmut Tunç, Savaş Kaya, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Vedat Polat, Çayan, Dinçer, İlker Öztürk, Burak Karabağ, Remzi Tekdemir, Cengiz Aşırcı, Emre Kara, Burak Karadoğan, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan Akın Okan, Ümitcan Akın, Tekinay Okan, Tekinay Karaca. Şimdi bu isimleri okurken yanlış anlamayın. Aralara birer tane nokta tire bir şey koyarsanız, çünkü arka arka isimler karışıyor olabilir, yanlış da telaffuz ediyor olabilirim, hakkınızı helal edin. Yasin Karaca, Hasan İşlek, Salim ve ismini sayamadım tüm dostlara, tüm şerefli ölümsüz Yamanlar çocuklarına selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan bir parça, cezasını şerefiyle infaz eden tüm arkadaşlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Üçünoğlu'dan İshak Ünal. Öncelikle İlkan Öztürk, Savaş Kaya, Mahmut Tunç, Kemal Bozkurt, Fikret Baltacı, Cengiz Özen, Barış Turan, Vedat Polat, Çayan Dinçer, Burak Karabağ, Remzi Tekdemir.

Cengiz Aşevci, Emre Kara, Mustafa Akdeniz, Hacı Gökhan, Okan Akın, Ümitcan Akın, Okan Tekinay, Yasin Karaca, Hasan İşlek ve ismini sayamadığımız tüm dostlara, arkadaşlara, kardeşlere selam olsun. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşamamış sayacağız. T3'te yatan Mert Yıldırım, evdeyiz, bir sorun yok, çocuklar da iyiler ama ben bu aralar canım neye sıkılsa senin yokluğunu alıyorum. Allah'ım büyük, hep dua ediyorum, Allah'ıma emanet ol Merdo. Ben C8'den Dilek Karakaya, Leyalim Fırat Çelenk. Pencerem en güzel yarınlara açılıyor, artık dumanı tutuyor hayallerimdeki evin. Her odasında yankılanıyor huzurlu sesin, şehrinde çıkmaz sokaklar bile sana çıkıyor artık. Dünyanın tüm mutlulukları seninle omuzlarımda. Şimdi iyi ki varsın, ayrıca can dostum Mine Ekitmen, Rafet Kaleye kardeşime mutluluklar. Çilem Demir, Elif Bozkurt ve tabii ki çok sevdiğim Ülviye Uçar, tüm şarkılar sizlere, bizlere gelsin. Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im, annem, canım kurban olsun. Bir gün değil, ölene kadar peşindeyim. Kimseme kalmayacak, senin için canımı veririm. Elif'im, sesini duysam sesine sarılacağım. Seni çok özledim, her şey geçiyor da özlem diye bir şey var. Gurbetin özlemi işte geçmiyor. Eti yok, kemiği yok ama acısı çok. Elif Bozkurt, benim dünyam Elif'im. Gelecek günlerde inşallah beklenen gün olacak. Çok duamdasın annem. İyi akşamlar. Kadın kapalı B11'de yatan ömrüm, nefesim, göz bebeğim benim Dilara Küreş. O adına, kaşına, gözüne kurban olduğum annem. Biz iyiyiz, merak etme, bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Cuma Allah'ın izniyle yanındayım inşallah. Allah'ıma emanet ol. Kadın kapalı B1'de yatan Sevim Küreş. Annem bizler iyiyiz, merak etme. Sizi çok seviyorum. Yemek Mehmet'in, Dilara'mın çok selam var. Koğuş'a selam. Ezom, Ürmüş, Ayşegül hepinize selam. Allah'ım hepinizi kurtarsın. Şakran T3B9 koğuşundaki canımın içi Koray Özmen radyo başına. Seni görmek, konuşabilmek beni çok mutlu ediyor. Seni çok seviyorum sevgilim. Tişört güzel durmuş. Cuma günü bir tane daha alayım aynısından. Şortun da daha incesine bakacağım. Konuştuğumuz konu hallolacak. Lütfen düşünüp moralini bozma. Biz her şeyi hallederiz. Yarın akşama doğru ararsan daha iyi olur. Annem ve babamın selamları var. Seni seviyoruz. Şakran T3B9 koğuşundaki cam parçam Koray Özmen radyo başına. Bir sen iyi geliyorsun bana, seni de uzaklara koydular sevdiğim. Sen benim uzakta atan kalbimsin, seni her şeyden çok seviyorum. Sen benim bahar gözlüm, yarınlar ikimizin, Allah'ıma emanetimsin. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu radyo başına. Bana acı çektirmek senin hoşuna mı gidiyor? Bu sevk muhabbetini duyduğumdan beri 22 sene aldım. Bu kadar canım yanmadı ama duydum ki sevke falan gitmemişsin. Bir daha bana böyle şeyler söyleyip beni üzme. Beni mutlaka haberdar et. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeye rağmen kendine çok iyi bak. Sırtımı yasladığım en güçlü dayanağım aslan kocam benim. Ben Aleyna Hep Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Hep Bektaşoğlu. Hayatım bu avukatı bastır beni. Salihlerin yanına bir şekilde göndersin, uğraşsın, bu nikah işini de hallet. İlayda'yı mutlaka ara, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Şakran'da yatmakta 10 Veli Kızıltepe'ye, aslan kocam inşallah iyisindir, dünden beri aklım sende, ulaşamadım kimse kalmadı haber almak için, inşallah bir sorun yoktur, bana telefon açmaya bak. Veli Kızıltepe'ye, ömrüm ömrüne feda olsun, hayatın en zor kumarını oynadım, ortaya gençliğimi koydum. Senin için feda olsun. Bizim aşamayacağımız bir yol yoktur. Her zorlukta el ele kalkarız. Arkamdaki yıkılmaz dağım. Senin arkanda her koşulda duran karım var, unutma. En yakın zamanda yanımdasın yakışıklım. Yıldız Silbe'den Aklım Hep Sende şarkısını çalarsan sevinirim, sana da selamlar demiş. Aycan Kızıltepe'ye, Tayyip Kızıltepe'ye, Cennet Kızıltepe'den Can ablam diyor ki kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Özgürlük bedel ister. Bedel ödeniyor. 12 yıl 15 yıl dile kolay. Aslanlar yatar anca o cezaları demiş.

Şakran TV3B9'da yatmakta olan Necip Takar, seni çok özledim. Aslan kocam gel de bitsin bu hasret. Hiç bu kadar sensiz kalmadım. Burnumda tütüyor her şeyim, kalbim, dualarım senin. Rabbim bir an önce seni bize kavuştursun. Gözünü mü gönlümü dolduranım. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok elbet bir gün aslanım.

0: Mesut.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Gülçin Bulut. Şakran T2 C5 koğuşunda olan kocam Süleyman Bulut. Bizim yükümüz kimsenin sırtında değil. Kimsenin ağzı bize laf yapamaz. Engin Avşar abiye de çok selam ederim. Allah'a emanet olun abi. Bir şarkı demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, nasılsın, iyi misin abi? İnşallah iyisindir. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över. Can abilerim Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Damı Değer Cüce abim, Muhittin Çalışkan yani Muti, Siverekli Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Fuatcan Ayırtır yani Fıçı abim, Alper Demirtaş, Mahmut Şeran, Ahmet Aydın, Mehmet Çallı, Mege Dayı, Gökhan Soğukkuyu, Ercan Ekin, Eray Ergin, Portakal, Çimentepe'li Yiğido, İstanbul'lu İsa Meriç, Serdal Avcı, Emir Kırmızı, Enes Yüzkaya, Onur Türk Yılmaz, Nurullah Çelik, Bozyakalı Şeker.

Ahmet, son olarak Seyfi Bal kardeşime selam ederim. Senin aracılığında geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Tek pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır. Allah'a emanet olun, sen güzel insansın demiş. Selamünaleyküm. Abi aleyküm selam. İyi misin? İnşallah iyisindir. Rabbim seni utandırmasın. Oğlum Bulut'a selamımı iletirsen sevinirim. Allah'a emanet ol demiş. Ben Menemen, C10'dan Bayraklı'dan Maviş, Kadın Kapalı, B11 Betül Duran. Özgür abi, sana da zahmet olmazsa ricamı kabul edersen Maviş'in Betül'üne "Kaç gündür istiyorum bu parçayı, Velet'ten ben en çok sana yakışırım" parçasını çalar mısın? Hastayım sana. Maviş'in Betül'ü. Sana da iyi yayınlar diliyorum Özgür abim, baş tacısın. Eyvallah.

Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş. Kadın kapalı B11'de B11 Betül Duran. Ben seni suçsuz yere özür dileyecek kadar çok seviyorum. Senin söylediğin tek kelime kalbimin hızlı atmasını sağlıyor. Duruşuna, bakışına, her zerresine kadar aşık olduğum Maviş'in Betül'üne. Yıldız Silbe'den aşk içinde aşk var. Kalbimin içinde sen. Karaca ve annemin selam var. Gecen güzel olsun. Maviş'in Betül'ü. Özgür abi yayınlıyorum. Baş tacısın. Teşekkür ederim kardeşim benim. Velet'ten bir şarkı. Ben en çok sana yakışırım. Çalacağım birazdan, haberiniz olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Üçün oğlu B9'da Bersan Polat. Öncelikle Aydın E-tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan. Başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahraman, Kahramanlığı Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çağır'dan Ömer Elmastaş, bu değerli insanlara Bersan Polat'tan bin selam olsun demiş. Ben Üçün oğlu B9'dan Bersan Polat. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli ağabeyim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Aras, Umut Aslan, Balıkçı Özgün, Fevzican Karadeniz, Bergamalı Batu, Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Mire Emre, bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Bersan Polat. Geceye bir söz bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil, daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da yatan sevdiğim Berşan Polat'a selam olsun. Kavga ederiz, kırılırız, susarız belki ama seninle bizim hikayemize gitmek yok. Aramıza demir kapılar da girse, öfke de girse biz birbirimize sırtını dönenlerden olmadık. Çünkü bazı insanlar sevilir, bazıları ise kader olur. Sen benim kaderimsin. Selamünaleyküm, aleykümselam abim. Kapalı B3'te bulunan Buca'nın en güzeli Melo. Sen benim nefesim, kalbimin en derinin sahibisin. Kraliçem canını sıkma, güzel günlerimiz yakında, biraz daha sabır gülüm. Alaaddin Gümüş. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Karşıyaka Cumhuriyet'ten Melihcan Ataş. Başta kardeşim olan Ahmet Er, Cem Candeğer, Anıl Peker, Agosi, Alaaddin Gümüş, Fevzi Dönder, Polat Utar, Hakan Kömürcü'ye selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yanlışın arkası kalabalık diye doğrudan mı vazgeçelim?

Kanalda yazmakta olan ablam Beray Gazi, Esma Korola, Emine Güler, Gizem Karabaş, bir an önce yanımıza gelmeniz dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Bizim baharlarımız da çiçek açacak. Özgür günlerde görüşmek üzere. Efsaneler unutmaz şarkı çalarsanız sevinirim demiş. Aydın Bıçakçı'yı radyo başına çağırabilir misiniz? Can yoldaşım Aydın Bıçakçı, ben Cervin, Can eşim. Yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz sevgiden daha büyük olamaz. Ölüm olmadığı yerde umut her zaman vardır. Sabrın, özgürlüğün olsun can yoldaşım. Önce Allah'a, sonra kendine emanesin. Aydın Bıçakçı, can eşim. Yiğit yaralı olur, yine de aslan gibi dimdik dururmuş. Sen de o gücü yüreğinde taşıyorsun. Her gecenin bir sabahı, her zorluğun bir sonu vardır. Ben sevgime sarılıp seni sabırla bekliyorum.

Yorum aydınım, kendine iyi bak. Ocağında benim de canım var. Beyedi koğuşundan Melike Baran'a ve geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hasretimiz bir gün bitecek annem. O gün gelene kadar sevgim hep seninle. Seni düşünmeden geçen tek bir anım bile yok. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. B7 koğuşundan Melike Baran anneme kısa bir söz bırakmak istiyorum. Gözyaşımı da gülüşümü de en iyi sen bilirsin. Aramızda demir kapılar var belki ama sevgimizin anahtarı kimsenin elinde değil. Seni her düşündüğümde içim hem yanıyor hem güç buluyor. Çünkü sen bana güçlü olmayı öğrettin. Allah'a emanetsin ömrüm. İyi yayınlar. Şakran T1 C6'da yatan aslan kocam, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yüreğim yüreğine değdiği günden beri aklım yoluna sürgün, kalbim sevdana mahkum. Seni çok ama çok seviyorum. Kurban olduğum Yağmur Yüreklim şarkısı en değerlime gelsin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1 C6 koğuşundan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığım can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım, yani Gedizli Memişo olmak üzere Ahmet Yeşilyurt, Mayki Alican, Yaşar Ferhat Yıldırım, Minik Emre Çırak, Kürşat Ekici, Kaan Körpınar, Şakir Hüsün Bey'i, Ahmet Dündar, İbrahim Erişen, farklı koğuş ve kurumlarda yatan değerler, Abdullah Gültekin, Cik Selo, Kerim Bakır, Ahmet Çintar, Ferhat Er Erkan'dan bu değerli canlara bin selam olsun. Biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Menfaat Caddesi'nde kurulan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Sizi seven Turan Abanuz. Selamünaleyküm, ben T1 C6'dan Mayki Alican Yaşar. Burada beraber kader birliği yaptığım dost abi kardeşlerim, başta abim Mehmet Ali Alak olmak üzere, akabinde Gedizli Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Ahmet Yeşilyurt, Turan Abanuz, Minik Emre Çırak, Ahmet Dündar, Kemal Fırat, farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatan canlar, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşik, Ahmet Çintaş, Yusuf Bozkurt, Haciko Azat, Erol Çaki, Fehmi Memoş, Bilen Enes Yiğiter, bu canlara selam eder demiş. Sizleri seven, sayan Mayki Alican. Selamünaleyküm abi, ben T3C8'den Yiğit Turan. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Savaşkaya, Erhan Aydın, Hüsnücan Aydın, Emin Aydın, Ege Örükmez, Volkan Kızılyay, ismini sayıp söyleyemediğim tüm Çiğli çocuklarına bin selam ederim. Sizi canlara, Kubilay Akça canıma, failine armağan olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir. Selamünaleyküm abi. Ben T3C8'den Yiğit Turan. Yani komando. Komando. Öncelikle değerli abim Mert Turan, Muhammed Üdüz, Muhammed Raşit Taşkın, Selçuk Tatar, Adem Sabırlı, Gökhan Karakaş, Yunus Tekay, Muhammed Ali Yiğit, Barış Akay, Akasay, Hamit Usta, Cüneyt Gündok, Emrah Tatlı, Murat Gülgör, Mehmet Özşahin, Kemalettin Argın. Bu canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Dil zehirli bir hançerdir. Kan akıtmadan öldürür. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, Kadın Kapalı'da yatan baldızım Şeyma ve Cansu. İkinizi de çok seviyorum. İnşallah keyifleriniz İyidir. Çok kısa zamanda tekrardan geleceksiniz, inanıyorum. Ayrıca T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin, Nurullah Öncü, aslan kardeşim Arda Kurt, Emre Bıyıklı ve kampüs içi bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere bin selam ederim. Kadın Kapalı'da yatan canlarım, bacılarım, Cansum, Şimam, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz iyiyiz bacılarım. Ablam yarın Allah'ın izniyle yanındayız inşallah. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim ablalarım, bacılarımsınız. Sizi ilk gün ilk birbirinize, sonra Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler, sizi seviyorum. Müge Kına. Arda Kurt ve Emre Bıyıklı kardeşlerim, size de selam olsun. Canım kızım Şimam, seni ve arkadaşlarını çok seviyorum, çok özlüyorum. Yarın nasipse yanındayız. Allah'a emanet olun, meleğim benim.

Selamünaleyküm değerli abim. Senin aracılığınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel, canım kanım kardeşim Batuhan Şengel, canım abim Bahattin Şengel, namı değer rakip baby, reisim Sedat Osman Şengel, namı değer sakız, Çimentepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan Doğukan Çevik, B5'te yatmakta olan can dostum Süleyman Akan, dört nolda bulunan can kardeşim Şehmuz Akan, Ercan Demirdelen, can abim Buca Gediz'den Ramazan Yıldırım, çok değerli Mesut Yılmaz, Yüksel Bıçakkaya Akı abim, Torbalı'dan Bozo, Çağrı Park, Çınar Kepçe abi, senden rica ediyorum. Mesaj arasında İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı, teşekkür ederim.

yayınlar diliyorum demiş. İyi akşamlar, ben Çimentepe'den Sude Naz, T2A20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e. Canım kocam, seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seviyorum. Benden sana İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı gelsin demiş.

kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan Can Özüm, Doktor Zeki Kaya, seni o kadar çok seviyorum ki ömrümü alsan sana versem bu sokakları, bu şehri yerle bir etsem, gökyüzündeki yıldızları ayı indirsem yine de sevgine karşılık vermiş saymam kendimi. Cengiz Kurtoğlu'ndan çok seviyorum sana gelsin sevdiğim. İyi yayınlar abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya. Huzur getirdim bu dört duvar arasında gördüğüm küçücük gökyüzünden, sen geldikten sonra unutmaya başladım. Canımı yakan her şeyi, içimde kopan fırtınalarım dindi. Sevgin sayesinde sorgusuz sualsiz inanıp sevdim. Ben seni hiç bitmeyen kışlarımı baharlara çevirdin, sen benim. İşte bu yüzden daha bir çok seviyorum seni, kurban olduğum. İyi yayınlar, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Menemen C10'da olan huzurum Zeki Kaya. Özlemek aşkın nazar boncuğu gibidir. Sevdiğim, aldığım her nefeste seni daha çok özlüyorum. Yaramın yarana denk gelen yerinden seviyorum. Ben seni çok seviyorum demiş. İbrahim Erkal, aşkımdan sana gelsin. Kurban aç ayete.

0: Reklamlar.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz.

Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Devam ediyoruz. Aslan abi Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş. Değerli dostlarım ve abilerim Erkan Çiftçi, Ömer Yalçın, Hakan Furkan Ekici, Samet Alboğa, Hakan Kaplanu, Azat Çelik, Serkan Bozbey, Batuhan Üçer, Kaan Atsuz, Yılmaz Akay, Ahmet Yeşilyurt, Murat Aslan, Hüseyin Dağan, ayrıca Bozkurt Özkurt'un değerli eşi Yasemin Başaran Özkurt'a der ki seni çok seviyorum Yasem ve eşinin dostları Gülcan Karadere, Meryem Demirdöven, Belgin Durak, Seda Canbaz, herkese selam ederim. Menemen cezaevinden Bayraklı'dan Burak Karabaş, değerli dostlarım ve abilerim Serkan Öztürk, Umutcan Ergün, Antepli Mehmet Ali Bozkurt, Özkurt, Reco Yıldırım, Yavuz Selim Baydar, Mazlum Sürer, Hasan Berke Tuncay, Fırat İmrak, Keko Fırat Öztaş Delen, Atakan Özüyanık, Deniz Mahsun Ekinci, Emircan Zilan Aydın, Yunus Yılmaz, Hüseyin Oruçoğlu, hayat hesapla değil nasiple yaşanır. Merhaba, iyi yayınlar abi, değerlim Şakir Söylemez radyo başına. Gördüğüm en güzel manzaradır yüzün, gözlerin, bakışların, duyduğum en güzel şarkıdır sesin. Sen benim bitiremediğim tüm cümlelerimsin sevgilim. Abi kıymetlim için senden başkasını seven delidir, çalar mısın? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T4'te yatan değerli dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik, inşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürdağ, dostum Asım Cinoğlu ve eniştem Emir Pehlivanoğlu ve diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalbucu, Orhan Kalbucu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan kadar erkek kardeşim, ayrıca Serdar Koyuncu ve Özkan Demirbaş abime ve ismini sayamadığım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizi seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Ben Sıla Gizgin, servetim her şeyim Fırat Gizgin'im. Aşkım çiçeğini aldım, teşekkür ederim. Senin gibisi bir daha gelmez bu dünyaya, aslanım benim. İşten 7'de çıktım, evdeyim, her şey yolunda. Herkesin çok selam var. Kalbimin asil sahibi seni, canımdan çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ben Sıla Gizgin, dünyam Fırat Gizgin'im. Yanlış adam siz her şeyi kendi başınıza yapabileceğinizi öğretir. Doğru adamsa her şeyi kendi başınıza yapabileceğinizi bilse bile sizi asla yalnız bırakmaz diye bir cümle okudum. O kadar doğru ki. O yüzden sen benim arkamdaki yıkılmaz dağım. Soda şişesini açamıyorum desem bile gülerek açan adam. Sana bu yüzden aşığım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi öncelikle iyi yayınlar dilerim. Ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Benim için kıymetli ve değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz, Çam Dibili, Tayfun Geyik, Sedat Ulu, Muhammed Aydın, Hasan Yüksek, Ahmet Yakardal, Bahattin Şengel, Baba Saffet, İlhan Özcan, Reşat Bardal, Muratcan Pak, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Eren Kolli'ye bin selam eder ve bizi tanıyan istisnalar araç tüm canlara da selam ederim. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca. T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Abi ben T2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Ebru Küçük Coşkun'u radyo başına çağırır mısın? Abi canım karım, sen benim her şeyimsin. Sen benim söylenmeyen sözlerim. Sen benim unutamadığım İklerim, sen benim içmediğim kadehim, sen benim göz açıp kapadığım, gönül verip sevdiğim, alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Yunus Emre Küçük Coşkun'dan canım eşim Ebru Küçük Coşkun'u radyo başına çağırır mısın abi? Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez. Gözlerim görmek ister, kader izin vermez. Gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez. Ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum aslan karım. Aslanın eşi de aslandır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Ceylan Taşkıran, Veli Deveci radyo başına. Benim gönlümün sultanı kocam, ben iyiyim, kendini sıkma, sen sıkılınca ben de sıkılıyorum, psikolojim daha kötü oluyor, seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Ceylan Taşkıran'dan Veli Deveci'ye, benim aslan kocam, her daim yanımda duran, seni çok seviyorum, sen benim bu dünyada vazgeçilmezimsin, ben iyiyim, beni düşünme, sen de canını sıkma Allah'ın izniyle, bunları da atlatacağız benim aslan kocam, seni seven Ceylan Taşkıran hep sevecek. Naci Sarsılır'dan Ceylan Taşkıran'a radyo başına, Ceylan'ın dün mesajını duydum annem, çok sevindim iyi olmana, benim güçlü kızım, dilekçe yapıyorum, olmuyor, seni çok seviyorum annem, kendine iyi bak, biz nelerin üstesinden geldik Allah'ın izniyle, bunların da üstesinden geleceğiz güzel kızım Ceylan'ım.

Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran. Ceylan'ın benim aslan karım. İyi olduğunu duydum, çok sevindim. Allah'ım seninle birlikte olsun. Sen benim bu hayatta en büyük şansımsın. Seni ölene kadar seveceğim. Kalbimin sahibi Ceylan'ı. Seni seven kimdi şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Allah'ım sana Şafi isminde şifa versin. Sen istedikten sonra sen iste en kralını silerim. Başımın tacısın İzmir güzelse sebebi sensin. Ceylan'ım seni seven kendi şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Mektup at bana Ceylan'ım demiş. Beni Deveci'den Asena bacım. Sen de sıkılma. Sen de Allah'ın izniyle sevdiklerine kavuşursun. Kendine çok iyi bak abim. Allah gönlüne göre versin. Ceylan Taşkıran'ıma iyi bak. O çok hassastır. Allah'a emanet ol. Ceylan'ım bana mektup at. Seni seven kimdi şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Gönlümün sultanı, kalbimin sahibi. Sen benim aldığım nefesimsin. Kendine çok iyi bak. Her şey bir gün çok güzel olacak. Seni seven kimdi şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Özgür abi seni de ellerinden öperim. Eyvallah. Beni Deveci'den başta benim dünyam Naciye Sarsılır, annem Aslı Tunçlar, canım teyzem Fatma Tunçlar, Yusuf Sarsılır, İsmet Deveci kardeşim, baba Saffet, Veli Kızıltepe, Hasan Yüksek kardeşim, Eşref Duman, hepinize selamlar olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezer. Beni tanıyanlara selam olsun. Beni Deveci'den Ceylan Taşkıran'a. Kalbimi çalan kadın, aklımı başımdan alan, ona bakınca her şeyi unutuyorum. Sen o İbo'nun düğününe sıkılma, ben olsaydım yavrumu oraya kraliçe olarak getirirdim ama sen benim kalbimin kraliçesisin. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, benim kanatsız meleğim Naciye Sarsılır radyo başına, herkesi iyi bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Annem sen benim bu hayattaki en büyük şansımsın. Dualarımın önceliğisin annem, ben senin için her şeyi yaparım. Söylenti değil annem, bunu sen de iyi biliyorsun. Sen benim için kendimden vazgeçerim biliyorsun. Elbet bir gün demiyorum, en yakın zamanda. Şimdi bir mesaj da yazmışsın sevgili kardeşim. Biz 10 tane mesaj atıyoruz. 10 tane ama daha bizim mesajlarımızı okumadın. Ben saat 9'dan beri radyonun başındayım. Yanlış anlama abi, kusura bakma, seviliyorsun demiş sen de Özgür abi. Kıymetli kardeşim. Mesajlarınız geldiği saatten okunuyor. Ben mesajları saat 8'de 20'de okumaya başlıyorum. Şöyle durduralım. Saat 20'de okumaya başlıyorum. O yüzden daha öncesinde gelen mesajlar var. Yani daha önce gelen mesajları da okuduğum için anca sıra geliyor. Yoksa okumamazlık asla yapmayız. Kimseyi de bekletmeyiz. Kimseye bir öncelik

tanımıyoruz. Sıra nasıl geldiyse öyle devam ediyor. Yani bildiğiniz gibi. Şöyle güzel bir şarkı çalayım istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Şöyle yapalım. Hem bir nefes almış oluruz, hem de böyle bir kendimize geliriz. Bir tane daha mesaj okuyalım şuradan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Çuhalı. Öncelikle Kaymakçı'da olan canım, kanım, yakışıklı kardeşim Ferit Çuhalı ve T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt, namı değer Şeytom, özlenensiniz, sizleri çok seviyorum ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yüksek, Buket Gönül ve başka koğuşlarda olan kardeşim Dilo Biter, sizleri seviyorum. Derya Ulu'dan Ani şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sarı Pınar Çuhalı, geceye bir söz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbime güvendik. Bu karanlık günlerimizin elbet aydınlığı olacaktır. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizi seven Pınar Çuhalı. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nin Songül T3B9 koğuşunda olan İmparator abim Serdal Aykurt, kurban olduğum abim. Nasılsın? İnşallah iyisindir abicim. Vallahi odamda oturuyoruz, çay içiyoruz. Bir sen eksiksin, inşallah çıkarsın. Pınar'ı da alırız, beraber oturur ailecek keyif yaparız. Güzel günler bizim olacak. Kadın Kapalı'da olan Pınar Çuhalı canım, bir isteğin olursa her zaman yanındayız. Abimin sana çok selamı var. Şimdi konuştum. Seni çok seviyor canım benim. Bir şeye ihtiyacın olursa her zaman yanındayız. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah tez zamanda özgür günlerde kavuşuruz. En güzel parçaları sizlere armağan ediyorum. Rabbin ikinizi inşallah tez zamanda kavuşturur. Sizleri çok seviyorum demiş. Bir nefes alalım mı? Haydi bakalım, gelsin güzel bir şarkı.

Şakircan Pali T1A12. Sevgilim, bugün aramayınca içim hiç rahat etmedi. Belki sesini duyamadım ama seni düşünmediğim tek bir an bile olmadı. Bunu duyduğunda sadece şunu bil: seni beklemek bana yük değil. En güzel umut, seni çok özledim ve seni seviyorum.

T3B9'daki canım eşim Asile. Bugün sana Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım armağan ediyorum. O şarkıyı dinlerken beni hatırla, söyleyemediğim ne varsa o anlatsın. Seni çok özlüyorum. Aramızdaki duvarlar sevgime engel değil. Sabırla, umutla seni bekliyorum. Allah'ın izniyle bu hasret bitecek ve yeniden sımsıkı sarılacağız. Kendine iyi bak, umudunu hiç kaybetme. Kalbimde, dualarımda hep seninle. Seni çok seviyorum. Canım eşim Asilim. Seni çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Yokluğun her gün hissediliyor ama sevgin hep bizimle. Sakın umudunu kaybetme. Biz seni aynı sevgiyle, aynı özlemle beklemeye devam ediyoruz. Oğlun seni her zaman yüreğinde taşıyor. Seninle geçireceğimiz güzel günlerin hayalini kuruyoruz. İnşallah bu hasret sona erecek. Yeniden aynı sofrada oturacak, aynı çatı altında kahkahalarımızı paylaşacağız. Kendine çok iyi bak, güçlü ol, sabret. Biz hep arkandayız. Dualarımız her an seninle. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Seni çok seviyoruz. Allah seni korusun ve en kısa zamanda sağlıkla, huzurla kavuşmayı nasip etsin. Selamünaleyküm kalbi güzel insan. Aleykümselam. Ben T1B11'den, Gizginler Koğuşu'ndan, Tepecik'ten, Berdan, Batın, Doğanay, Ceviz Kıran Koğuşumuzun ve Kuru Çay'ın lideri dayım Erkan Ecellioğlu olmak üzere kardeşim Ciyo, Yaşar Doğanay dayım, Ali Tural, canlarım Ercan Ballı, Hasan Kula, Mura Öncü, Vedat Dermez, Erhan Teker, Ali Endek, Akındal, Muhammed Aziz Öncü, Serkan Yıldız ve canım kanım Murat Değirmencioğlu. Bu canlarıma selam olsun. Geceye Aslan abim, Fırat Gizgin abimizin selamı kapalı kapılar ardında. Kimin ne olduğu belli olmaz. Kimin ağa, kimin maraba olduğu ancak af çıkınca belli olur. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm. Ben T1B11'den, Gizginler Koğuşu'ndan Nurullah Öncü. Senin aracılığınla Sebahattin Yalçın, yani Selo dayımızın ellerinden öperiz. Değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Ali Erkan Ecellioğlu ve dostlarımız Ferdi Bingöl, Mehmet Salma, Kik Selo, Keko Fırat Öztaş Delen, Volkan Kızılyel, Harun Tarduş, Ferhat Turgay, Nurettin Ersari, Köylü Mehmet Aydın Demirbaş, Resul Ozan, Ahmet Kartal kardeşler, Ali Endek, burada yazan ve yazamadığım canlarıma selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C18 koğuşundan Kaleli Beşir Acar. Koğuşumda bulunan dostlarım Mesut Çaylak, Hasan Sodan, Uğur Ürüncü, Cengiz Karadan, Ali Polat, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Doğan Duman, Arif Tarlak, Mustafa Yıldırım, Azat Başak, Murat Kaya, Yakup Kaya, tamam dostlarıma selam ederim. Çalacak bütün parçalar armağan olsun. Kaleli Beşir Acar. Selamünaleyküm, aleykümselam. T1C18 koğuşundan sonra Erdemirci. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Köylü Mesut Çaylak ve değerli abilerim Hasan Sodan, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın, Mızrak Şen, Celal Batur ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canmaz, Enes Köse ve akrabam olan Epbektaşoğlu ailesine, amcam ve amcaoğullarına selam olsun. Kadık koğuşunda yatan yeğenlerim Salih Epbektaşoğlu, Gizem Akın, Menemen'de yatan kuzenim İlker Demirci ve Doğan Şite de selam olsun. Özgür günler yakındır canlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C18 koğuşundan Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak, aynı koğuşumda bulunan kardeşlerim Beşir Acar, Soner Demirci, Cengiz Karadan, Oktay Aktaş ve diğer koğuşlarda bulunan dostlarım Ahmet Can Alan, Burhan Ormancı, Engin Kaya, Ağrılı İbrahim Bayram, Eray Deniz Oyman, Atamer Çelik, Mustafa Çakır, Oktay Özdemir, canlara selam olsun. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylak. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe'ye, Gülten Kızıltepe'den, yine eskisi gibi olacağız. Yaşadığımız hayatın hakkını veriyorsun. Bedel ödeniyor. Aslan kafese değil, evine yakışır. Ne gözden düşüyor ne dilden. Aslan kocam, umutla beklediğim en güzel yarınımsın, ömrümsün Çetin'im. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe'ye, aslan kocam inşallah iyisindir. Dünden beri aktım sende, ulaşamadım, kimse kalmadı. Haber almak için inşallah bir sorun yoktur. Omzumda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun koyuyor. Bu gözlerim hep seni arıyor aslan kocam. En kısa zamanda yanımda ol. Selamünaleyküm abi, ben T1B13'ten Emrullah Korkmaz. Senin aracılığınla kadın kapalı B2 koğuşunda bulunan canıma candan kadınıma Hasret Korkmaz radyo başına. Hasretim nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve sağlıklısındır. Canıma, Hasret Korkmaz'ıma bir şarkı armağan etmek istiyorum. Seni canı gönülden seven sayan adamın Emo Korkmaz. Selam. Lider, selamünaleyküm abi. Ben Şakran T1B13'ten tali olan Mehmet Ünlü. Başta koğuşumuzun lideri Adnan Doğan, büyüğümüz Mehmet amca, eniştem Emrullah Korkmaz, kardeşim Ferhat Er, Uğur Tezcan, Mehmet Toprak, Ayhan Öğüt, Mehmet Demir Pençe, namı diğer Jet Ökkeş ve tüm kader mahkumlarına bin selam olsun. Hepsini seviyorum.
Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı Patron, başta Muhammed Sayın, akabinde Atamer Çelik, Savaş Aktaş, Ferhat Turgay, Berhan Atsever, Süleyman Akan, Aykut Kalay, Yusuf Kıvılcım, yani Kedi, Köylü Mesut Çaylak, Daykulu Engin Kaya, Ali Polat, Can Polat Dikici, Ahmet Çintan, Osman Temel, Ferhat Akgün, Ferhat Er, Muhammed Aydın, yani Tweety Torbalılı, Müslüm Küçük, Ahmet Yeşilurt, bu canlara selamların bakidir. Asiller Şımarmaz, Bucalı Eray Deniz Oyman. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A2 koğuşunda yatan İbrahim Can Erdoğan, senin aracılığınla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Mesut Gül, namı diğer köylü Umutkan, Eşe Paşalı Aliço, Musa Aydoğan, Caner Ermez, Kerem Can, Yeşil Işık, Fırat Timuçin, T4'te yatan Emrah Taştekin, T3'te yatan Arda Gezer ve ile değerli insanlara bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Şerefiyle yatan herkese bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Öncelikle selamünaleyküm, ellerinden öperim. Ben T1 A2 koğuşundan İbrahim Can Erdoğan, Şakran Açık'ta yatan enişten Ferdi Bingöl'e selamlarımı iletirim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Enişten, bu zor günlerimde beni yalnız bırakmadın. Arkamdaki dağım, iyi ki varsın. Ferdi Bingöl, seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan.

T tipi 1 nolu A2 koğuşunda bulunan ikizim Mehmet Demirkıran'a ve beni tanıyan bütün herkese selam olsun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerini öpüyorum. Biraderim Mehmet Demirkıran, her zaman yanındayım. Yanında olacağım. Sen sporunu yap, bak keyfine. Allah'ın dediği olur. Canını sıkma. Böyle dedim, en kısa zamanda ben de yanındayım senin. Allah'a emanet olun demiş. Mehmet Demirkıran 1 nolu A2 koğuşu. En karanlık gecenin bile bir sabahı var kardeşim. Bu sadece bir sınav. Sen bundan daha güçlüsün. Başını dik tut. Çünkü sen yalnız değilsin. Zaman geçer, yaralar iyileşir. Biz yine eskisi gibi olacağız. Şakran 1 nolu A2 koğuşunda bulunan Mehmet Demirkıran ve İlker Demirkıran, Necdet Portakal, Cengiz Cankurt, Osman Kaldıran ve bizi tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Biz Örnekköy Mahallesi Yunus Semih Yusuf olarak sizlere sesleniyoruz. Her zaman yanınızdayız. Ne olacağız? Kendinize iyi bakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bir umuttur yaşamak. Allah'a emanet olun. Sizleri seven kardeşleriniz.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben İsmail Gökçe. Aleykümselam. B11 koşundan yağmur boyunduruk aşkım. Az daha sakin ve güçlü kal. Çok az kaldığını sen de biliyorsun. Güzel günler için az daha sabır gerekti. Belki bugün kendini yalnız ve yorgun hissediyorsun ama şunu hiç unutma. Sen hiçbir zaman yalnız değilsin. Ben her gün kalbimle senin yanındayım. Ne yaşanırsa yaşansın, sana olan sevgimden vazgeçmeyeceğim. Bu günler gelip geçecek. Güçlü ol, umudunu kaybetme. Ben seni bekliyorum ve seni her geçen gün daha çok seviyorum. Unutma, bu hikayenin sonunda gülen taraf biz olacağız. Kalbim, kalbinle olsun. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol aşkım. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişsiniz. Özgür abim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili kardeşim. Selamünaleyküm, ben Şakran Üçlüoğlu cezaevinden Arda Ceren. Aleykümselam. Burada veya farklı akvaryumlarda yatan tüm abi kardeşlere selam ederim. Savaş Aktaş, Veysel Şimşek, Erdem Çoban, Efe Aslan, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Yusuf Samar, Onur Beşer, Serkan Atılgan, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Aso, kendini şah sanan herkes mat olacağı günü beklesin. Sokaklar gerçekleri iyi bilir. Üçlüoğlu'dan Arda Ceren. Selamünaleyküm, ben Şakran.

3 nolu cezaevinden Arda Ceren, burada veya farklı akvaryumlarda yatan tüm abi kardeşlere selam ederim. Savaş Aktaş, Veysel Şimşek, Erdem Çoban, Efe Aslan, Umut Zor, Bilmez Hacı Otman, Yusuf Samar, Onur Beşer, Serkan Atılgan, Gülçeşme'den Afyonlu Deli Aso, kendini şahsanan herkes mat olacağı günü beklesin. Sokaklar gerçekleri iyi bilir. 3 nolu'dan Arda Ceren.

Biz T1B3'ten Keko, Fırat Öztaş, Selen ve Volkan Kızılyel, bizim için değerli olan dostumuz Ahmet'in aslanı Harun Tardış'a kucak dostu sevgiler ve selamlar. Seni seven dostların Keko, Fırat Öztaş, Selen ve Volkan Kızılyel. Özgür abi, Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi şarkısını çalarsan çok seviniriz abi. Seviliyon, seni bekliyoruz. Vallahi çalayım mı ya? Çalayım be.

Hakan Çağlayan, İbrahim İmrak, Celal Çetin, Serdi, Zaylan, Emir Yalçın, bu değerlere selam olsun. Farklı kurumlarda bulunan dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Demircan Kaya, Ulaş Başar ve Serdar Özcan abime de selam olsun. İlhan Başar abim der ki, toprak altında düz yatabilmek için toprak üstünde dik durmak gerekir ve selam.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C14'ten İbrahim Bilik, başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Gökhan Karasanoğlu, Eşref Başalı.

Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Ben T2C14'ten Kadir Yılmaz. Başta değerli abim İlhan Başar olmak üzere Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin Gökhan Karasanoğlu, Eşref Paşalı, Saddam, Buğra Uğurlu, Şükrü Büyük Talaş, Emir Yalçın ve farklı kurumlarda bulunan başta dayım Kenan Kaya, Ferhat Aslan, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ulaş Başar'a selam olsun. İlhan Başar abim der ki biz var olanı yaşadık. Varsa ötesi onu da yaşarız. Serdar Özcan abime selam olsun. Evet, 39-69'a geçelim. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Birol Ercan. C11 koğuşunda maalesef yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan. Ben seni çok özledim babam. Çok ama çok sabrediyorum. Sabretmek zorundayım. Güzel günler yakın babacığım. Sen benim kızımsın. Hep güçlü ol. Sana ben kurban olurum. Seni çok seviyorum babam. İyi akşamlar, selamünaleyküm abi. Ben Erolcan. Şakran Bey 10 koğuşunda yatan kız arkadaşım Aleyna Akyol'a mesajım var. Canımın içi, yarın oradayım, seni çok seviyorum, sanki yıllar önce rastlamış gibiyim demiş. Selamünaleyküm, ben T1B8'den tahliye olan Emircan Soysal. Öncelikle dayılarım Kadir As Ateş, Kurtuluş Çakarlı abim, Fırat Çağırbeke, Mehmet Nesip Ataş, Olcay Er Yılmaz, akabinde kardeşlerim Agit Kayal, Boran Kara, Berkant Kara, Baran, Boran Baran, Berkant Baran, Berkay Çelebi, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Hüseyin, Hasan Hüseyin İkizler, Hüseyin Selçuk Demir, Şahin Erdem, Boran Can Akalık, Doğa Karakuş, hepinize bin selam olsun. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuştursun. Selam abi, C8 koğuşunda yatmakta olan Neza çok uyar. Radyo başına annem seni çok seviyorum. Ölürüm sana kalbim kadın. Abo çok özledim, hem de çok. Allah'ın izniyle çıkacaksınız. İnşallah, hassas noktam annem. Çok seviyorum seni. Çok dikkat et kendine. Allah'ıma emanetsin bebeğim. İyi akşamlar. Şakran T1B20 koğuşunda yatmakta olan eşim Yetiş Ok, sen yokken sanki koca sokağın ortasına yapayalnız kalmış bir çocuk gibiyim. Ellerin ellerimden her bir an ayrılsın istemiyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Hasret şarkısını çalarsanız sevinirim.

Selam abi, Savaş Aktaş canım enişten. Savaş Aktaş, özlem ve hasretle seni bekliyoruz. Unutma ki beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır kardeşin Ahmet. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi, ben 4 nolu B11 koğuşundan Kadir Doğanay. Burada kader birliği yaptığım öncelikle değerli Aslan abilerim Kerem Gezer, İsmet Ediz, Namı Değer Paşa ve akabinde Cafer Topal, Cüneyt Deniz, Saadettin Özkan, Kemal Diftik, Mehmet Can Canbay, Tolga Batırlı, Ferdi Toprak, farklı kurum ve koğuşlarda bulunan değerlilerim Mertcan Doğanay, Yiğit Doğanay, Berkan Zengin, Burhanettin Kansız ve son olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yüreği korkuk olanlar kaçarak yaşasın, biz her koşulda buradayız. İyi akşamlar. Şakran kadın koğuşunda yatmakta olan kızım Narin Kuş. Güzel kızım, sen benim hayatımın en değerli hazinesin. Canım kızım, gülüşünle dünyamı aydınlatıyorsun. Biricik kızım, seni çok seven annen ve baban. A1 koğuşunda Erdinç Ballıkaya radyo başına ablan Sevinç. Ben bugün avukatın Servan'la konuştum. Yanına da gelmiş zaten bu. Gene ekstra para istiyor ama ufak bir para değil. Yargıtay için. Erdinç zaten seninle de konuşmuş. Pazartesi konuşmaya gideceğim. Avukatınla rahatsızım, yanına gelemiyorum. Yarın Melek yanına gelecek, görüşü haberin olsun. Sana gereken ne varsa anlatacak. Allah'a emanet ol. İyi yayınlar Aykut, ben Kapalı'da yatan kalbim kadın Melisime güzelim, yoldayım ben, gece evde olurum inşallah, merak etme, seni görmek, sarılmak, gözlerine bakarak seni seviyorum demek her şeye bedeldi. Buradan da aykırayım, seni çok seviyorum Melom. Yıldız Silbe'den bir şarkı bizim için çalarsan sevinirim demiş. A19 koğuşunda sol yanım Aydın Demirbaş radyo başına, iyi ki karşıma çıktın, seninle içim daha sakin, biz olmayı çok seviyorum, uzağımda olsam bile dünya yavaşlıyor, seni düşününce kalbimin

hep sana dönüyor. Bugünümde de yanımda da hep sen varsın hayatımın anlamı. Türkan abla da ben de senin telefonunu bekliyoruz. Türkan ablanın selamı var sana. Seni çok sevdiğimi hep bil. Allah'ıma emanetsin kalbim. Ben Bera Musa Kayaoğlu. Bunu İzmir B2 koğuşundaki kardeşim Rümeysa Akınık'a. Ben burada zamanı sayarken sen benim en güzel umudumsun. Sakın üzülme, güçlü ol. Bir gün yine yan yana olacağız. O zamana kadar bil ki seni düşünmediğim tek bir gün bile yok. 9 yıllık canım kardeşim, unutma ki hayatta hiçbir şey için geç değil. Küllerimizden yeniden doğarız Ağustos. Sırılsıklam şarkısı ona gelsin demiş. Evet, Müslüm Gürses'ten bil çekmişler şarkısını. Selamünaleyküm demiş. Ben Şakran T3 ve 12 koğuşunda başta kader birliği yaptım abilerim, dostlarım Hakan Vural, İbrahim Aktaş, Yasin Aktaş, Salih Can Kaytruk, Eren Kostalı, Muharrem Başık Kesit, Furkan Sata, Caner Aydıner, Aydın Blokçı, Saadettin Bıçakçı, Ahmet Gülçin, Ömer Volkan Vural, Emre Birol, Abdullah Burdağan Gedizli. Tüm abilerime selam olsun. Ben Bera Musa Kayaoğlu. İzmir Şakran'daki öz kardeşim Ensar'ım, ablacığım biliyorum ki bu kara günler ardımızda kalacak. Ama senden tek isteğim benim yolumu yol bilmem. Ne senin hem annen hem ablan oldum. Bu hikayenin sonu güzel bitmesi senin elinde. Sana inanıyorum ve güveniyorum her zamanki gibi. Hep arkandayım, seni seviyorum. Rica etsem Resul için anons yapar mısınız? Evi arasın Ozan dedi. İyi yayınlar Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım istediğimi duymuşsun, hemen anladın neye kızdığımı, ben de mesajını aldım, çok teşekkür ederim bir tanem, iyi ki varsın. Yarın iş çıkışı hesabına para atacağım, haberin olsun. Kart numaranı bulamıyorum, iletebilirsen ilet bana. Bir de iyiyim ben, merak etme, mektubunu bekliyorum, seni çok seviyorum, kendine iyi bak sevgilim. Şakran Ali Ağaç, kapalı ceza infaz kurumunda A19-S2'de yatan Sergen Acar, gönlümün sahibi. Sadık şarkı sana gelsin. Ben Bera Musa Kayaoğlu, yeniden Rümeysa Akınık ve iki birlikte büyüdük, dost düştük, kalktık. En kötü anılarımı da en güzel anıları da birlikte yaşadık. İlk birlikte aşık olduk, ilk birlikte çalıştık. Her şeyin ilkini yaşadığım dostum, her şeyin sonunda seninle birlikte olması dileğiyle seni çok seviyorum. İçindeki o kimseye göstermediğin çocuğu öpüyorum.

İyi akşamlar abi, ben İzmir Bayraklı'dan Pınar Şakran T2C1'de yatmakta olan sevgili eşim Sercan Keskin radyo başına. Seni çok seviyorum ve çok özledim. Bakma arada böyle aksi olduğuma, bazen kendimi çok kötü hissediyorum, yalnız hissediyorum. Bu hissettiklerim de hareketlerime yansıyor. Seni çok seviyorum ve lütfen beni acil aramanı bekliyorum. İyi yayınlar. Aslan abim diğer kardeşe, kardeşi Ramazan kardeştan saygılar selamlar olsun. Aslan kafese sığmaz canım abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kadın kapalıda olan Şeyma Coşkun, ben Nazire Kına, canımın içi nasılsın güzel kızım, seni çok özledim, yarın görüşüm var, ben de çok yanında olmak isterdim ama beni yazdırmadığın için göremiyorum, seni gerçekten çok özledim, aylar oldu, Allah büyüktür, inşallah tez zamanda kavuşuruz, Allah'ım dar yerini yüreğine ferahlık versin, dualarım seninle, seni bir dakika bile olsa aklımdan çıkaramıyorum, bunu sakın unutma, seni çok seviyorum, kendine dikkat et, oralara, sağlığına, beslenmene dikkat et. Merhaba, ben Deniz Özkul, Şakran T2C1 koğuşunda bulunan Burak Özkul. Ay yüzlü oğlum, seni çok özledim, bir an önce kavuşmak dileğiyle. Selam abi, Batman'dan Zeki Şükran İrge radyo başına. Çocuklarım Yusuf Gazel, Ceren seni çok seviyoruz. Şiko, Ayşegül'e çok kırılmış, ona inanmak yerine inanmamayı tercih etti. Canı sağ olsun diyor, ne yapacağız bunlarla. Murat abi, bir gün dargın bir gün barışık, en iyisi Hüseyin Altın'dan Dargın'ın parçası gelsin onlara da. Sana da gelsin abi, iyi yayınlar demiş.

Vallahi çalınır yani. Bakarız ona. Kral selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ayaz. Daha önce mesaj atmama rağmen kız arkadaşımın adı hala okunuyor. Gözden mi kaçtı bilmiyorum demiş. Vallahi ben programın asıl yapan sevgili Murat abim. Murat abi bunun herhalde tedbirini, önlemini almıştır. Bilemiyorum. Ben yedek programcı. Yani...

buradayım. Nasıl bir düzen var? Nelere özellikle dikkat edilmesi gereken şeyleri ilettiler ama bilmiyorum sevgili kardeşim. Selamünaleyküm abi. Ben Salih Yılmış. Değerli abilerim Azat Sala, Ömer Özen, Tolga Yalur, Berkan Zengin ve bir nolda olan dostum Oğuz Toluğa çokça selam olsun. Sizi seven sayan Salih Yılmaz. Salih Yılmaz. Yılmış. Evet. Bazı karakterler mesajda çıkmıyor. Eksik çıkıyor, haberiniz olsun. Selam, ben Barış. C8'e yatan boncuğum için ona her zaman destek olan Ayşem ve Elçin için hepsine gelsin bir şarkı çalarsan sevinirim. Emre Fel demiş. Allah herkese mucize vermez ama ben payıma düşeni seninle aldım ve seni çok seviyorum demiş boncuk. Şakran T1 B9'a yatan Çeşmeli Okan Biçer öncelikle koğuşumuzda bulunan abilerim Kasabalı Ferhat Bayram, Lal Hilal, Selçuk Ok başta olmak üzere diğer abilerim, kardeşlerim Dibek Başılı, Fırat Bardakçı, Çam Dibili, Ahmet Durmaz, Kuruçaylı, Baran Güneş, Bucalı, Alperen Kiriş, Eşref Başalı, Deniz Atay, Bayraklı, Nurullah Özkan'a selam olsun. Şakran T1 B9'a yatan Çeşmeli Okan Biçer. Merhaba abi, ben Gamze Gökçen. B9 koğuşunun gülleri Gülperi, anne Hızlı ve Öfkeli, Canan Bey Dilli, Güzellik Nuran Gökçen. Radyo başına orada olmanıza rağmen hayat enerjiniz bana daha güç verdi. Canım Canan'ım, ablaların gülü, güzeli Gülperim, size bayılıyorum. Sizi çok seviyorum. Ayrıca bir tanecik kardeşimi önce Allah'a sonra size emanet ediyorum. İyi ki varsınız. Rabbim bir an önce özgürlüğünüze kavuşmayı nasip etsin. Güllerim için kibar eden bir şarkı. Selam abim, Şakran'da yatmakta olan Suudi Naz kardeş Müjde Kırtay radyo başına. Selam abi, ben Berfin. Şakran'da yatan nefesim annem Melike Baran'a sesleniyorum. Etrafımda elimden tutacak, yaralarımı saracak, beni tekrar ayağa kaldıracak hiç kimsem yoktu. Bir kolun kırılmış, bir bacağın kırılmış, hatta tüm kemiklerin kırılmış. Asla ateşi sönmeyen en acı ayrılık, muhtaçsın işte her şeyine. En çok da anneciğim sözüne. Sabah özleyerek uyanıyor, gece özleyerek uyuyorum. Gel anne yanıma otur. Benim bu genç yaşımın en derin yarasısın. Ağladığımda en çok aradığım, güldüğümde keşke o olsa dediğim. Menemen Hatunder, Abdullah Gencer, yakışıklım, güzel gözüm, biz çok iyiyiz, merak etme kurban olduğum, yarını dört gözle bekliyorum, güzel yüzünü görmek için can parçam, seni çok seviyorum, her şeyim, kendine iyi bak. İyi yayınlar abi, kıymetlim Şakir Söylemez radyo başına, dua gibisin bana sevgilim, ne vakit seni ansam bir huzurun içine düşüyorum, abi senden başkasını seven delidir, çalar mısın değerlim için? Selamünaleyküm, ben Üçnoğlu A7'den talih olan İbocan Erkek, Bornova'nın efsanesi abim Yunus Ersoy'a seni sevgiyle selamlar saygılar iletiyorum, seni seven kardeşin İbocan. Ben Firdevs Deringöl, Gülseren Deringöl, annem radyo başına, annem canım annem, aslan gibisin, her şey düzelecek, yine eskisi gibi bir arada olacağız, bugünleri de atlatacağız, seni çok seviyorum annem, Allah'ım seninle olsun, Barış Kahraman arada bir armağan olsun demiş. Selamünaleyküm, ben T2 B8'den talih olan Abdurrahman Ayaz, T2 B8'de yatmakta olan amcam Hakan Güven başta olmak üzere Yusuf Aslan, Eren Kolik, Doğan Topçu, Azat Bağram ve diğer arkadaşlarıma bin selam olsun ve diğer koğuşlarda yatan Uğur Acar, namı değer kuşçu ve abime selamlar. Allah bir an önce kurtarsın sizi. Allah'a emanet olun. Rabbim bu sıcaklarda yardımcınız olsun. Allah sabır versin inşallah. Unutmayanlara bin selam olsun. Selamünaleyküm, ben Üçnoğlu A7'den talih olan İbocan Erkek, Yamanların efsanesi abim Serdar Budak, abime saygı sevgilerimi iletiyorum. Can abim Serdar Budak, seni seven kardeşin İbocan Erkek. Selam abim, Şakran'da yatmakta olan Suden Askaradaş, Müjde Kırtay radyo başına. Sudem annem, seni çok iyi gördüm canım kızım, sen 10 numarasın, kurban olurum sana. Benim aslan kızım, iyi ki senin gibi bir evladım var, senin bastığın yere canım kurban, iki gözümün bebeği. Ben iyiyim, merak etme aslan ablam. Müjde Kırtay, seni de çok iyi gördüm canımın içi, sizi çok seviyorum, hayattaki vazgeçilmezlerim Müjde Kırtay'a, Suden Askaradaş, dişi aslanlarım. Selamünaleyküm, ben Üçnoğlu A7'den talih olan İbrahim Erkek, benim için çok kıymetli olan abim Berat Kurtay'a saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Kıymetli abim Berat Kurtay, seni seven kardeşin İbocan Erkek. Ben Menemen A15 koğuşundan Erdem Çakıcı, yani Çimen Tepeli Gözlük, başta değerli abim Eri Coşkun, Mustafa Olegan, Çimen Tepeli Fehmican, yani Fethamer Demirtaş, Fırat Tınas, yani Çimen Tepeli Çakır ve de can dostum Cemal Olegan'a bin selam olsun. Dostum mektubun geldi, cevabını en kısa zamanda yazacağım. Siz değerli bir o kadar kıymetli abilerime, kardeşlerime selamlar. Sizleri seven Erdem Çakıcı.

Selamünaleyküm Can abim. Ben aleykümselam. Kurtuluş Çakarlı, Can dostum Cevdet Bayrak, Can dostum Sercan Özcan, Hüseyin Bayraktar, Abdülkadir Baytur, Mehmet Emin Kızılay, Emir Kızılay, Murat Koşar, Mehmet Yücel, Savaş Aktaş ve koğuşuna Gökhan Ecioğlu, Kenan Kaya, Kadir Asateş, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Ekrem Birlik ve kardeşleri Reşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Selçuk Totek, Yiğit Yılmaz, ismini geçiremediğim tüm abi kardeşlere selam olsun. Sevgilerimle eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı. Biz Bornova'dan İbrahim Erkek ve Halil Aslan, bizim için çok değerli ve kıymetli Berat Kurtay abimize saygılarımızı sunarız. Selamünaleyküm, ben Üçnoğlu A7'den tahliye olan İbrahim Erkek, Yamanların efsanesi Serdar Budak, Bornova'nın efsanesi Yunus Ersoy, Şirin Yer'in efsanesi Berat Kurtay abilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sizi seven kardeşiniz İbocan Erkek. Selamünaleyküm, ben T3 A7'den tahliye olan İbocan Erkek, abilerim Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Ali Toprak ve tüm A7 dostlarına benden Allah Ahmet Kaya, kendine iyi bak çalarsan sevinirim, Allah'a emanet olun demiş. Selamünaleyküm, ben Kurtuluş Çakarlı, Aslan kardeşim Deniz Çakarlı, Bayram Çakarlı, Deniz Çakarlı, Umut Çakarlı, Kadir Çakarlı, Murat Küçükbaş, Eyüp Amarat, Doğukan Vural, Vahap Aksoy, Gökhan Çalışkan, Belen Çelik, Osman Karakalık, Baran Can Akkalık, Mustafa Can, Sunan, Berkay Çelebi, Mustafa Ateş, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Boran Baran, Berkan Baran, İsmail Yaramaz, Tarkan Yaramaz, Ümit Yarız, Ahmet Çıntan, Keko Fırat, Öztaş Delen, Volkan Kızıl, Yel, Bilal Yavuzer, Can kardeşim Fatih Baran ve ismini sayamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm abi, kadın kapalıda yatmakta olan Sefa Aktaş ve ikizim radyo başın... Bana gönderdiğiniz haberi aldım, ulaştım, gerekeni konuştum. Seda abla merak etme kızın, iyi. Seni aradığında ben sana detaylı telefonla anlatacağım. Yarın yağmur da olacak. Hadi Seda ablam, yarın arasın. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Reklamlar.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

Fena Beş Koğuşundan Bursalı Pervin, Ay Parçam, Sedef Nur, Aşkın Elle geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Silahlar patladıktan sonra mermiler saygı duymaz. Hazar Yıldız'dan bir şarkı. İyi yayınlar, ben Bucalı Memdo. Bugün kardeşim Oktay Apışık'ın doğum günü. Menemen'den selamlar kardeşim. Yarın mahkemene takma. Güzel günler olacak. Abin Bucalı Memdo. Her zaman arkanda, kendine dikkat et. Koğuşuna selamlar. Bucalı Memdo'dan T3'e selamlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. İyi akşamlar. Foça Açık Cezaevi C45 koğuşunda yatan Ömür Hekimoğlu dostumuza ve yatmakta olan tüm kader mahkumlarına Avaüt'ten bir şarkı. İzmir Çeşme'den kuaför Emre'den selamlar. Buca'dan selamlar. Babamız Oktay Yapışık doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz kızım Beray Asmin Yapışık ve oğlun Berk Yapışık. Buca'dan selamlar. Babamız Oktay Yapışık doğum günün kutlu olsun. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım bugün yine seni düşünerek başladım güne. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim her an senin yanında. Senin bir gülüşün bütün yorgunluğumu unutturuyor. Bana güç veren, umut veren ve geleceğe sımsıkı bağlayan en güzel şey sensin. Şunu hiç unutma, ne yaşarsak yaşayalım, seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Birlikte kurduğumuz hayallerin peşinden sabırla yürüyeceğiz. O güzel gün geldiğinde bugün çektiğimiz özlemi birbirimize sarılarak telafi edeceğiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Peker, P3'te yatan canların dostların Nevrigül Kecem, Fatma Elin Kaykaç, Davrukatör Pinos ve daha da adını sayamadığım dostlarıma selam olsun ve ben onun da selam var. Hepiniz Allah kurtarsın, az kaldı. Kızlar sabret, hepiniz seviliyorsunuz. Abi Blok 3'ten Kayıp Kalp şarkısını çalarsan çok sevinirim. Gerçi abi sen arabesk çalıyorsun ama bir değişiklik yaparsan sevinirim abi. Beni tanıyan herkese selam. Hayırlı akşamlar İzmir Şakran T4'te yatan Turat Çalıklı Kılı, Çalık Kılıç. Abime Volkan Çalık Kılıç abime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Abi ben Duygu Peker. Menemen'de yatan Ersen Kır. Canım oğlum seni çok özledim. Eks aşkın iyi, merak etme, seni seviyorum canım annem. Canım benim oğlum, çalışıyorum, aklım bende kalmasın. Annele babala hep irtibattayım, mektup attım sana, seni seviyorum oğlum, az kaldı. Hayırlı akşamlar İzmir Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim eşim Fırat Çalık Kılıç, seni çok seviyorum, iyi geceler aslan kocam.

Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, değerli mahalle insanlarım, dost abi kardeşlerim, başta benim için tek lider olan sayacıların reisi babam Serkan Sayacı olmak üzere dayım Binali Peker, Muracan Peker, Resul Ozan Kartal, Mert Eko, Kahraman Fırat, Veli Çelik, Nado Emrah Yaşar, Azcan Yatmaz, Emir Yıldırım, Apo Yeninci Toroslu, Emo Berat Özyurt, Latif Ercan Doğan, İsmail Tatü, Polat Denerli, Ahmet Buskan, Cüneyt Çetin, Çiko Gürkan, Devran Yüksek, Oktay Özdemir, Saadettin Bıçakçı abime bin selam olsun. Enver Yılmaz'dan Gönül Darda, Ben Zordayım şarkısı bu canlara armağan olsun. Ben Gültepe'li Poyraz Sayacı. Hayat adil olmasa da ölüm tarafsızdır. Şansa ihtiyacı olanlara bol şans. Namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Başta can yoldaşım Serkan Sayacı olmak üzere. Aynı kaderi paylaştım Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel olmak üzere yakışıklı dayılarım Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Karizma abim Osman Temel, dostum Samet Akşit, Berk Şahin, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Enes Efe, Abidin Adaş, Tevfik Kalkan, Salih Güreler, Batuhan Çalıkuşu, Ali Küçük. Ali Küçük'e de bin selam olsun. Azar birbirinden borcum bitmedi. Şark sarman olsun. Sizleri seven sayan Poyraz Sayacı. Sabır kılıcınız doğacak her güneş umudunuz olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı. Aynı kaderi paylaştım yoldaşım abim Enes Efe, bin selam olsun. Ali Kınık'tan yol yemez şark sarman olsun. Ben bir nolu'dan namı der Sayacı, yani Gültepe'li Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Bucalı Berk Şahin, kader birliği yaptım. Başta Şeyh Muz Bayraktar, Sergen Temel abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Enes Efe, İki Gözüm, Samet Akşit, Poyraz Sayacı, Salih Güreler, Abdin Adaş, Tevfik Kalkan, başka kurumlarda yatmakta olan başta babam Coşkun, Şahin abilerim Mahmut Selen, Baki Ürentay, Yunus Kalkan, Denizcan Gürsel, bu derlere selam olsun ve şerefli atan bütün kader mahkumlarından selam olsun. Heyecandan biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Ben T1A16'dan Berk Şahin. Selamünaleyküm değerli kıymetli abim Murat Bingöl, gecen güzel olsun abi. Şakran T3C17'den ben Tolga Yalur, aleyküm selam Tolga kardeş.

geçim hepimizin. Kader birliği yaptım başta gazeteci İbrahim Atmaca, Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgağan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralımız Aykut Futiş'e selam eder. Başka kurumlarda yatmakta olan dostlarıma, başta benim için çok değerli paşam aslanım Muhammed Yalur, Hacı Candan, Barış Doğan, Savaş Aktaş, Remzi Tekdemir, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Emrah Doğan, bu dostlara senin aracılığınla selam yollar. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Rüzgar nereden eserse essin, ben kendimi kasırgara göre ayarladım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat Bey. Ben Şakranti 3C17 koğuşundan gazeteci İbrahim Atmaca. Aleykümselam üstadım. Burada kader birliği yaptım başta kardeşim ve derdi dostum Tolga Yalur olmak üzere Ali Avla, Ömer Özen, Engin Alan, Eser Çelik, Tolgahan Çolpan, İrfan Solak, Berk Avcı ve meydancılar kralı Aykut Putiş'e selam eder ve T4'te yatmakta olan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a da selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle geceye bir söz bırakmak isterim. Sanmayın ki siz istediniz diye diz çöktük. Bekleyin, daha güçlü geliyorum. İyi yayınlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam kardeşlerim. Biz iki nolu B7 koşulan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat sizin aracılığınız ile dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta Gökhan Karataş ve akabinde Doğan Duman, Caner Ermez, Yusuf Pasulu, Hamit Can Kasapoğlu, Şakir Söylemez, Seymen Erişte, Efe Hasan Demirci, Yavuz Dal, Yusuf Ezirkan, Beyton Maden, Cihan Tokmak, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Bekir Kızılkayaoğlu, Mehmet Işık olmak üzere tüm dost abi kardeşlerimize selam olsun. Rabbim bir an önce sevdiklerinize kavuşturması dileğimizle. Kimseye özenmiyoruz çünkü aslı biziz. Kimseyi merak etmiyoruz çünkü herkes kendi ederi kadar gündemimizde. Bizi sakın kimsenin terazisinde tartmayın, çapınız yetmez. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B7 koğuştan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracılığıyla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foçarçık'ta bulunan babam Cem Özuyanık olmak üzere Ferhat Özuyanık, Salih Özuyanık, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Doğan Kurt, Emirhan Polat, Zafer Mingan, Ronay Çiçek, Ahmet Kaya, Karaba, Mustafa Umutak, Yalçın Kavala, Doğuş Yılmaz, Sergen Erdemli, Çetin Gezek, Mustafa Katırcı, Aykut Kulya, Uğur Tezcan, Çağlar Dildöken, ismi geçen başta babam olmak üzere. Abi dostlara bin selamlar olsun. Ayakların yere sağlam bastığı sürece herkes dostundur. Ufak bir sarsıntı savurur herkesi. Bazen düşmelisin ki görmek için gerçek yüzleri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Öncelikle İsimlerini zikrettiğim canlarıma selam ve sevgilerimi sizin aracınıza iletiyorum Murat abi. Başta dostum Ramazan Yıldırım, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Enes Mavili, Mehmet Budak, Şehmus Akkurt, Rezan, Yavuz Zeki, Akdestan, Batuhan Saraç, Hasan Can Bayram, Ayhan Yalçın ve onun kıymetlisi Farhat Turgay ve kadın Kapalı'da bulunan annemiz Nimet Başkan ellerinden öper selam ederiz. Süslü sözlere gerek yok. Gönülde yaşanan dostluklar geçerlidir. Gazapizm'den Anne Aç Kapıyı Ben Geldim şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Koyuncu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B13'ten Ramazan Koyuncu. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Benim için değerli Suat Konuk, Ömer Recep Sönmez, Burhanettin Kansız, Talha Kılıç, Şehmus Daş, Serhat Çevik, Abdülali Gündüz, Emrah Sürget, Emirhan Pekince, Doğan Düztaban, Mehmet Aydın ve Kadife Kaleli abim Mehmet Budak ile Kadın Kapalı'daki derdisi Fatma Kırdemir'e Azar Yıldız'dan Benim Sana İhtiyacım Var şarkısı armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B13'ten Ramazan Yıldırım başta değerli dostum. Ramazan Koyuncu, Baber Başkan, Emrullah Öndeş, Mehmet Budak, Enes İnce, Şehmus Akkurt, Enes Mavili, Engin Şekerli, Efe Kan Şükrü. Bir nolda bulunan kardeşlerim Arda Yıldırım, Berat Yıldırım, Tahir Yıldırım ve Ayhan Yalçın abimin derleri Ferhat Turgay ve Cihan Görür'e selam olsun. Ayhan abim der ki insanların seni en çok sevdiği zaman onların işine en çok yaradığın zamandır ayrıca. Kadın Kapalı'da bulunan ortak değerimiz ve biricik annemiz Nimet Başkan'ın da ellerinden evlatları olarak öperiz. Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalandım şarkısı armağan olsun. Ben Ramazan Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleykümselam İsa Can kardeşim. Bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ederim. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım. Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manapkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Samet Özdemir der.

ki korku ölümden döndürmez, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e, onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Safter Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selam olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selamlar olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu C4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler'e ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Samet Özdemir, Bulut Yıldız, Şafak Kiray, İbrahim Erişen, Ümit Demirkol, Çağlar Çaki'ye selam ediyorum. Farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim, dostlarım Emir Özdemir, İbo Özdemir, Enis Özdemir, Dilovan Vural, Yusuf Aksakal, Saptar Acar ve abilerin abisi Serdar Özcan'a selamlar olsun. Bayraklı Karşıyaka Manavkuyu çocuklarına da selam olsun. Aslan abilerim Samet Özdemir ve Yusuf Can Biler der ki bizim gözümüz hepinizin gecesinden daha kara.

Aleyküm Murat abi, ben Barak'tan Necip Öztaş. Aleyküm selam Necip kardeşim. Ben hemen C6'da yatan Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit abilerime çok selam olsun. Aslan abilerimin ellerinden öper, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu alem sizin gibi mert ve delikanlılara ihtiyacı var. Siz olmanızı da kardeşlerimiz dışarıda isminizi yaşatmaya devam ediyor. Özgür günlerde dostluk sofralarında buluşmak dileğiyle Aslan abime Ferhat Tunç'tan bu bir yanardağ türküsü armağan olsun. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kral Berhan Teliman. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Gümüşbalalı Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emir kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlıya çok selam olsun. Tartı ve terazi var, her şeyin bir zamanı var. Adım adım geliyoruz, kim dost kim düşman biliyoruz. Berhan Teliman dostuma hicandan, biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Adil olmayan güç zalim olur, zalimden kendini büyük gördüğü gün canından olur Emirhan Yiğit. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berhan Teliman ve Emirhan Yiğit. Aleyküm selam kardeşlerim. Ayrı ve farklı kurumlarda yatan dost abi kardeşlerimiz, dayım Emoç Özdemir, kuzenim Yusuf Canbiler, Furkan Kaçar, Yavuz Selim Baydar, Doktor Zeki Kayaz, Can Yatmaz, Vedat Budak, Balina, Can Enes, Mehmet Ali Alak, Atalay Atıcı, Yusuf Kaymaz, Ahmet Buzkan, Mehmet Fatih Özışık, Yılmaz ve Güney Sak, Hakan Yavaş, Sinan Yoldaş, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Şiar Yavuz, Ali Efe Dilsiz, İbrahim Taşan, Azat Erol, Atahan Ersun, her biri derdi canlara çok selamlarımız. Bakidir sizleri seven sen Berhan Teliman, yani Zanlı ve Emirhan Yiğit. Ben T4A13 koştan Görkem Şambal. Öncelikle aslandayım Umut Tür ve dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Enes, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, dedem Halil Evren, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Bervan Demircan, Efe Güldüz, Enes Özden, Sinan Koran, Furkan Yanık, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, A3'ten Emre Sürgez, Sabrıcan Görür, A8'den Sait Sayın ve farklı kurumlarda bulunan yeğenim Efe Uz, Menemen'den Hüseyin Şimşek, Arda Doğan'a bin selam olsun. Biz bu yola baş koyduk, aşk bir yana, baş bir yana Çakır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Özgür Geçtirtmez. Öncelikle dayım Umut Tür, dostlarım Aykut Sarı, Ayhan Eres, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Efe Güldüz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrıcan Görür, Enes Özden, Arman Elef,

Doz ve kardeş koğuşumuz A17 atan başta Aslan Kuzenim Abdurrahman Öner Fikret Dost Batuhan Çinli Mirbey Ahmet Altunbaş'a bin selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Ayhan Erez. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Görkan, Şambak, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Serhat Ceylan, Onur Aydoğan, Emirhan Yura, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Enes Özen, Özgür Geçtirtmez, İki Gözüm Aslan, Dostum Efe Gündüz ve farklı kurumlarda yatmakta olan başta dayım Taşkın Eretoz, Armağan Eretoz, Fikret Dost Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş Kaleli, Mami Savcı, Batuhan Güçdemir, Sinan Koran, Boran Bayıcı, Mir Bey ve İki Gözüm Haydar Can Kara Yiğit'e bin selam ediyorum. Şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T218 koğuşundan Ömer Kaçmaz. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan can abilerim, kıymetli büyüklerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Güneş başta olmak üzere kıymetli dostlarım İsmail Bilgiç, Cem Acar, Ozan Dahan, İsmet Karasaç, Toroslu Apo Yenici, Barış Uzunoğlu, Ufuk Polat farklı ve aynı kurumlarda yatmakta olan abim Azat Kaçmaz, Baran Kaçmaz, Berdan Eliş, ismini yazamadım tüm arkadaşlarıma bin selam olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz. Bizim yanımızdakiler devrilmez. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T2B18'den Erdi Bilgiç. Aleykümselam Erdim. Başta aslan dayılarım İsmail Altun'da, Şehmus Altun'da, Hasan Altun'da olmak üzere abim Şahçı Yankurt, dostlarım Serok Önen, Ekrem Birlik, İbo Erişen, Çek.

Erhat Turgay, Aslan kardeşim, Ozan, Dahan, Mami, Birlik, bu canlara bin selam olsun. Ali Kınık'tan geldim işte dostum, şarkı armağan olsun, geceye bir söz bırakıyorum. Biz sevdiklerimizden şüphe etmiyoruz, bizim yanımızdakiler devrilmez, hayırlı gecelerin olsun. Murat Bingöl abim, sağ olun kardeşlerim, sizlerin de. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2 B18 Koğuş'tan Arda Kılıç. Aleykümselam Arda kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar Toroslu, Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Ömer Kaçmaz, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Muhammed Köroğlu, Ali Rıza, Gülseven, Yiğit Basin, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Hirayzer Düşten, içime sevda kaçar şarkısı bu canlara armağan olsun. Gece kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Hayırlı akşamlar Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T2 B18 Koğuş'tan Muhammed Köroğlu. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Erdi Bilgiç ve Süleyman Göneş başta olmak üzere beraber kader birliği yaptım abilerim, kardeşlerim olan başta aslan abim Ozan Dahan, Cemo Acar Toroslu, Apo Yenince, İsmail Bilgiç, Barış Uzunoğlu, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Arda Kılıç, Ali Rıza Gülseven, Ömer Kaçmaz, Ömür Karakaş, Musa Akkaya, bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Halit Bilgiç, Özgürlük Mahkumları şarkısı bu canlara armağan olsun. Geceye kıymetli Erdi Bilgiç abimin sözünü bırakmak istiyorum. Ne kadar yara alsak da anka kuşu gibi yeniden kalkmasını da biliriz. Bu sözüm umudunu kaybetmeyen dostlarıma gelsin. Sana da hayırlı akşamlar Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinci oğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı koğuşta ve ayrı konuda bulunan abi kardeşlerim olan başta Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde Çınar, Deniz Kurt, Ünal Ak Yıldız, Mahmut Ece, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Yılmaz Aybek son olmak üzere. Aynı kurumda bulundum Engin Avşar, Vahap Aksoy, Mübarek Toktaz, Yusuf Oyur olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, namıdar timsah. Murat abi, ben ikinci oğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Aynı koğuşta beraber kader birliği yaptım canların başta olmak üzere Doğan Kurt, yani Nijya Hüseyin Belge, yani Cadde Ünal Ak Yıldız, Çınar Deniz Kurt, Cevdet Barışan, yani yakışıklı Mahmut Ece, Tolga Cem Ayna, Yılmaz Ayberk, Yusuf Tutak, Tolga Resne, yani Mavi Serdar Durmuş, Enes Gülten olmak üzere bu abi kardeşlere selam olsun. Bize bu diyardan gideceksin dediler, devenin başını kestik, diyarın tam ortasındayız. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Murat abi, ben ikinci oğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör, yani timsah. Senin aracınla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim başta olmak üzere abim Beşir Acar, Vahap Aksoy, Engin Avşar, Kadir Tosun, Fırat ve Cemal Korkmaz, Baran Değirmenci, Fafi Salih Dursun, Yusuf Oyur, Mübarek Toktaz, Yıldırım Bozda son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör, yani timsah. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 Koğuşu'ndan Yavuz Selim Baydar. Aleykümselam Yavuz Selim kardeşim. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Hüseyin Can Patır, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Baran Yaşar, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Ahmet Salçın, Yunus Kara, Serhat Çelik, Furkan Çubukçu, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Murat Pars, seni de unutmadım. Kalbi gönlü bir olan şerefiyle yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. Poezi'den güzel bir şarkı bu derdere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A28 Koğuş'tan Yavuz Selim Baydar. Farklı kurum ve koğuşlarda olan canım kardeşlerim Deniz Karabağ, Özgür Karabağ, Murat Öngenel, Esat Can'dan Ahmet Can Tekin, Oktay Kalabalık, Akın Apaydın, Cihan Sinan Kızmış, Celal Demirtaş, ayrıca Murat Kara'dan 4-0'da olan kıymetlisi kardeşi Ali Can Öngenel bin selam olsun. Birini tanımak istiyorsan ona ya yetki vereceksin ya para vereceksin. İkisini de taşımıyorsa ona selam bile vermeyeceksin. Semin Çek'ten tek başına şarkısı Özgür Karabağ ve Deniz Karabağ kardeşlerime armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben hemen A28 koğuşuna yatan aslan abim, canım kanım Yavuz Selim Baydar'a selam olsun. Senin varlığınla var olduk. Çok yakında yan yana olacağız. Provası yok hayatın. Ne yeniden yaşamak mümkün ne de yaşadıklarını silebilmek. Onun için yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister. Bedel de ödendi canım abim. Özgür günler yakın. En kısa zamanda görüşmek

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koşulan Mersin Pınarlı boksör Çağrı. İşçialeyküm selam sağ olasın Çağrı. Estağfurullah. Aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda kader birliği yaptım dostlara hitaben. Başta öz abim olan Pusat Evran olmak üzere Ayhan Yalçınkaya, Ferman Altun, Volkan Alınca, Paslı Kemal, Eriş, Doğuş Demir, Hakçan, Ergün, Erdoğan, Kanık, Akçan, Kanık, Arda Kapısız, Ozan Kartal, Arman Murca. Murat abi bu kardeşlerime selam ediyorum. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Zindan soğuk, zincir yaş, belki biraz üşürüz. Hele başımız zindandan çıksın. O zaman görüşürüz. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Murat abim ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kurumda ve aynı kampüste kadar birliği yaptığım derlere hitaben Çetin Gezek, Şaban Delen, Menderesli, Yaşar Dursun, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Aygün, Yakup Yıldırım, Atakan Özü Uyanık, Hümmet Tek, Altay Datlı, Gamsız, Taner Deringöl, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akça, Emre Atmaca bu derlere selam olsun. Gözümün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Yakışıklı abim Murat Bingöl, ben T2B10 koçtan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Murat abi tam bitti derken Allah yetişir kulunun yardımına. O bitti demeden bitmez, ol derse hemen olur, kün fe yekün. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Değerli abim Murat Bingöl, buradan sevdiğim kardeşlerime seslenmek istiyorum. Arda Kapısız, Veli Çelenk, Tufan Sürget, Urlalı Yiğit Çağlar, Emre Atmaca, Mustafa Can Çok Güven, Emir Yıldırım, Hümmet Tek, Gamsız Taner, Deringöl, Doğuş Demir, Ersan Demir, Onur Çelik, Satocan Gezek kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi Lazer Miran. Selamünaleyküm, bizim için çok değerli olan Murat Bingöl abimiz, ben T2B10 koğuştan Yiğit Çağlar. Sağ olasın Yiğit kardeşim, aleyküm selam. Buradan B10 koğuşun lideri boksör Çağrı abim başta olmak üzere Çetin Gezek abime, Şaban Delen, Uğur Çelik, Zabıt Arslan, Yaşar Dursun, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Halil İbrahim Kayıkçı, Abdullah Akçı, Hasan Çömlek, Barış Akçı akabinde aynı kampüste ve ayrı akvaryumlarda olan Urla çocuklarına da selam olsun, istisnalar hariç. Dostluklar baki, Urlalı Yiğit Çağlar.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB10 Koğuş'tan Şaban Delen. B10 Koğuş'un lideri Can kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamda kader birliği yaptım canlılara hitaben. Çetin Gezek, Ahmet Bereket, Aydın Bıçakçı, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çağlar, Umut Kara Ağaç, Yaşar Dursun, Hasan Çömlek, Onur Çelik, Mehmet Belen, Hümmet Tek, Zabit Arslan, bu derlere bin selam ediyorum. Abi senden bir ricamız olacak. Babam üstümden ölüyorum kederimden şarkısını çalarsan bizi çok mutlu edersin. Şaban Delen. Murat abim ben T2B10 Koğuş'tan Kuruçaylı Çetin Gezek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. Başta Aslan Yürekli kardeşim boksör Çağrı işçi olmak üzere Şaban Delen, Uğur Çelik, Urlalı, Yiğit Çağlar, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, Gökhan Ecellioğlu, Sergen Erdemli, Cemal Er Yılmaz, Serkan Otoker, Atakan Özü Uyanık, Soner Elekçi, Seyfettin Elekçi, bu canlara bin selam olsun. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çetin Gezek. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 Koğuş'tan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Sağ ol Çağrı. Aynı ortamda kader birliği yaptım dost kardeşlerime hitaben. Çetin Gezek, Şaban Delen, Altay Datlı, Urlalı Yiğit Çağlar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Onur Çelik, Umut Kara Ağaç, Hasan Çömlek, Halil İbrahim Kayıkçı, Menderesli Yaşar Dursun, Hümmet Tek, Taner Deringöl, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. İstisnalar hariç bizi tanıyan herkese selam olsun. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Selamünaleyküm Murat abi. Bisteki B10 Koğuş'tan Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Aleykümselam kardeşlerim. Başta B10 Koğuş'u lideri Aslan abimiz boksör Çağrı işi başta olmak üzere aynı ortamında kader birliği yaptığımız abilerimiz ve dostlarımız olan Çetin Gezek, Şaban Delen, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı, Yiğit Çağlar, Zabit Arslan, Barış Akça, Menderesli Yaşar Dursun, Azat Varan, Tufan Sürget, Agire Seyfettin, Soner Elekçi, Uğur Çelik. Bu canlara selam eder, özgür günlerde buluşmayı dileriz. Hasan Çömlek ve Emre Atmaca. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 Koğuşu'ndan Menderesli Yaşar Dursun. Aleyküm selam Yaşar kardeşim. B10 Koğuş'un lideri olan Aslan dostum boksör Çağrı işçi olmak üzere Çetin Gezek, Şaban Delen, Emre Atmaca, Urlalı, Yiğit Çaylar, Taner Deringöl, Baki Ertürk, Hürmet Tek, Altay Datlı, Bülent Kalaylı, Şehmuz Durmaz, Mehmet Belen, Halil İbrahim Kayıkçı, bu canlara selam olsun. Yol karadığında elveda diyen haindir. Menderesli Yaşar Dursun. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben İnanç Doğan, aleyküm selam. Canlarım, kanlarım, Latif Can Doğan, Ercan Doğan, kıymetli kardeşim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namık Ercanik, Doğuş Erdoğan, Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko Apo, Muhammed Güneş'e ihanet eden üşüdüğü günü beklesin istisnalar hariç herkese selam olsun. Bu şarkı canlarım kanlarıma armağan olsun. Ali Nurşani'den canımızı yakanlar elbet bir gün sizleri seven Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi ben Berşan Doğan namıdar Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Can dostum Latif Can Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim, Medet Doğan, Aydın Bıçakçı, Zafer Arslan, Namık Ercanik, Doğuş Erdoğan, kardeşim Zindan Ercan Doğan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Resul Kartal, Erhan Karataş, Erdal Karataş, Serdal Karataş, Selçuk Güren, yeğenim Poyraz Sayacı, Orhan Kaya, Bilal Çetin ve Yabanko, Apo ve Muhammed. Başı karlı bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepi hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ediyorum. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latif Can Doğan ve Can kardeşim Ercan Doğan. Sabır dolu günler, umut dolu yarınlara iki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Yasin Akça iki gözüm. Bilal Çetin, Zübeyir, Oğuz Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş Erdoğan. Yedi başta ejderha olsanız inan bize fark etmez. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle sizleri seven Can yoldaş Baran Doğan.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Reklamlar.
2: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyoruz.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kadar birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom. Eyüpan Bozkurt yani Gediz'de Eyo Arda Koğuş. Arda Koğuş'a ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnan Çözek'e değeri arz eden başka kurumlarda yatan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye ve Belkaya ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşil Yurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüphan'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C5'ten Anıl Öztürk. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta kader birliği yaptığım kardeşlerim Kaleli, Emir, Acar, İzzetcan hiç yorulmazlar. Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Eyüphan Bozkurt yani Gediz'de Eyo, Arda Koğuş'a ve eski koğuşundaki iki gözüm Yunus Emre kardeşime başta olmak üzere Pala, Önder'e, Mert, Heptepe ve İnanç Özek değeri arz eden başka kurumlarda olan suç ortaklarım Koray Harman yani KH'ye, Berkay'a ve kader birliği yaptıkları Şahin Engin'e selamlarım Bakidir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5'ten Yusuf Doğru. Aleykümselam Yusuf kardeşim. İçinde bulunduğumuz zindanı saraya çeviren öncelikle Çiğlili Anıl Öztürk ve Kaleli Emre Acar kardeşlerim olmak üzere akabinde Arda Çalışkan yani Yeşilyurtlu Domdom, Gediz'de Eyüp Bozkurt, Adnan Baysal, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Eren Tezveren, Can Peker kardeşlerime selamlarım Bakidir Eyüp Han'dan. Bu şehirde insan bitmiş şarkısı bu derdi canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B10'dan maşallah Tez Korkmaz. Aleykümselam maşo kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum. Bir o kadar da değerli Ahmet Karakaş onun nazarında. Vedat adı güzel Nurullah Arpacı. Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Adem, Meto, Cevdet, Çevik, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat Sercan, Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık. Aynı kurumda bulundum amca oğlum Halil Tez Korkmaz'a da selam olsun. Söz bu dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü sonu hep ihanettir ve nankörlükle ödenir maşo. Selamünaleyküm Murat abi, değerli amcam Murat Bingöl. Ben T4B10'dan Aslan Yiğen'in Ahmet Karakaş. Aleyküm selam Ahmet'im, sağ ol, gözlerinden öpüyorum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostu maşallah Tez Korkmaz başta olmak üzere Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Fatih İnce, Recep Akbulut, Yavuzcan İşcan, Adem Meto, Hasan Özyaşın, Yakup Işık, Serhat ve Sercan Mernekli, Batuhan Akkaya, Ahmet Orman, Ege Karakaya, Arda Saylık, abisi Yusuf Saylık, Burak Yeşilbaş, açıkta olan amca oğlum Emrah Karakaş, ağrı açıkta olan amcamın oğlu Engin Karakaş, gurbet hapishanelerinde olan amcamın oğlu Murat Karakaş, Oğuzhan Beşkaya, T2'de olan Gökhan Doğan ve ismini sayamadığım Çamkule çocuklarına benden 1000 selam olsun. Tüm mahalle çocuklarıma da ayrıca selamlar olsun. Ben Ahmet Karakaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A16'dan Enes Sefa. Aleykümselam Enes kardeşim. Kader birliği yaptım dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Berk Şahin, Ali Küçükcan abilerim, Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy değerli kardeşlerim, Baran Aykut, Yiğit Bozbey, kan bağımız olmasa da can bağımız olan Aslan kardeşim, Poyraz Sayıcı'ya selam olsun, bizim şansa ihtiyacımız yok, şansa ihtiyacı olanlara bol şanslar, çalan tüm güzel şarkılar dostlarım Sergen Temel, Şehmus Bayraktar, Osman Temel'e armağan olsun, ben Enes Efe. Murat abi ben T1A16'dan Enes Efe, A10'da yatmakta olan abim Kadir Has Ateş dostlarım Ahmetcan Özdemir, Ozan Birsin, Onur Özdemir, Ozan Yılmaz ve C11'de yatmakta olan abilerim Faik Temizci, Şiit Oral dostlarım Hazar İsmail Atabay, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nergis, Semih Aslan, Alperen Köksal ve can kardeşim Arda Yıldırım, C16'da olan abim Mehmet Akgül yani Külli. Son olarak A14'te yatmakta olan dostum Hacı İbrahim Taşıyan'a 1000 selam olsun. Murat abi bu canlara Adanalı Ayhan'dan Ateş Olur Yanarım şarkısı armağan olsun. Ben Enes Efe. Ben T1A16'dan Şehmus Bayraktar. Kader birliği yaptım abilerim Gündoğan Doğan, Orhan Işıksoy, Osman Temel, Aslan dostlarım Sergen Temel, Enes
Efe Poyraz Sayacı, Samet Akşit, Batuhan Çalıkuşu, Abdi Nadaş, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Serhat Kutay, Boran Gören, Baran Aykut Berk, Şahin Ali Küçük, Yiğit Bozbey, farklı koğuşlarda olan Reber Hacıoğlu, Mehmet Ali Alak, Nurullah Tar, yani Hacıko, farklı kurumlarda olan Can abilerim, Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Ruhat ve Kadir Üstünde, benim için değerli olan kardeşim Deniz Arda Tosun'a selam olsun. Sabır kılıcınız doğacak güneş umudunuz olsun. Aslan dostum Enes Efe Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Ben Şehmus Bayraktar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B8 koğuşunda yatmakta olan Gediz'den Berkay Kaya. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan başta Can abim Polat Küleş olmak üzere Okan Küleş Bayraklı'dan İzzet Cangül, Yunus Emre Kızıl, Altun Hüseyin,

0: Elvaz, Orhan, Uzunova, Mami Varlı, Can Dostum, Suç Ortam, Kadir Demir, farklı kurumlarda bulunan Tolga Acar, Güven Kılıç, Sidar Deniz, Osman Kırcal, Hasan Vurgun, Baran Altında, Doğukan Akdemir, Okan Kıyak. İsmini saydım bu derlere selamlarım. Bakidir Murat abi, Eyüp Han ve Cansever'den Seni Bu Alemde Kim Tanımaz Ki şarkısı derdi dostlara armağan olsun. Ben Gediz'den Berkay Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Menemen B8 koğuşuna yatmakta olan Bayraklı'dan İzzet Can Gül yani İzoke. Aleyküm selam İzzet Can kardeşim. Başta aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Gediz'den Berkay Kaya, Hüseyin Ayvaz, Yunus Emre Kızıl Altun, Paşataş'tan Mevlüt Çetinbaş. Farklı koğuşlarda bulunan başta Suç Ortam, Canberk Aksu, Buca'dan Mevlüt Kalender, Limontepe'den Fatih Karataş, Altay Spor'dan Serkan Ateşi ve akabinde diğer kurumlarda bulunan baştaki gözüm Orçun Akar, Oğuzhan Akar, Alican Ceylan, Enis Küçük Kalpa Çiçek, Emoş, Okan Efe, bu isimlerini zikrettiğim abi ve dostlarıma selamlarım Bakidir. Ben Bayraklı'dan İzzet Çangül yani İzoke, sıradaki çalan şarkılar şerefli atan tüm dostlara armağandır.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A27 Koç'tan Bozu. Aleykümselam Bozu kardeşim. Başta abim Ömer Üzrek, kardeşim Sinan Üzrek, dostum Feyzullah Oral, İbo Sezgin, Mert Filiz, Tuna Gökdemir, Murat Burkan Kulu, Şafak Velioğlu, İbrahim Velioğlu, Bekir Dikenova, Özgür Dikenova, Mert Dikenova, bu abi kardeşlere çokça selam ediyorum. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dostum Murat Gündüz, Ferhat Gündüz, Tuncay Erol, Resul Yiğit, Engin Çalpa, Mustafa Karakuş, Muhammed Akyüz, Tolgahan, Seyhan Orhan, Deniz Haktan, Asi, Ahmet Bayhan, Yavuz Selim Baydar, abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Dost ve abilerim Muzaffer Şahan, Engin Keser, Ağdayı Taşkın, Elefto, Serdar Koyuncu, Mahmut Arslan, Süleyman Arslan, Azat Arslan, Akgül, Samet Arslan, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Mami Özgür ve Kadın Kapalda Yatan Damla'ya çokça selam ederim. Murat abi ben Menemen'den Bozu. Başta can dostum Rafet Kale, canım abim Metenur Karataş, onun nazarında Murat Karam, Maviş, Hasan, Berke Tunce, Burhan Aksema, Muhammed Yılmaz, Ruhat, Kadir Üstünde, Hasan, Can Bayram, Hasoke, Sefa Çetinkaya, Birkan Tokat, Denizcan, Gürsel, bu abi dost kardeşlerime çokça selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Çınar Deniz Kurt. Aleykümselam Çınar kardeşim. Aynı Koç'ta beraber kader birliği yapmış olduğum değerli büyüklerin başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem Aynan, Mahmut Ece, Tolga Resne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci son olmak üzere istisnalar hariç adaletli ve şerefli yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Unutma, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Ben Deniz Kurt. Selamünaleyküm Murat Baba. Ben T2 A12 Koç'tan Doğan Kurt. Yani Nijia. Aleykümselam Doğan'ım. Estağfurullah kardeşim benim. Can dostlarım Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Tolga Cem, Ayna, Fırat Deder, Mahmut Tunç, Fırat Çelik, Ruhat ve Kadir Üstünde, Atakan Özüyanık, Alemin Kralı, Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün ve son olarak Murat Bingöl abime de saygılar. Bu sözüm bu derlere gelsin. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Ben Doğan Kurt Nijia. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda bulunan değerli büyüklerin başta olmak üzere Eyüp Yıldırım, Doğan Kurt, Görkem Kepenek, Yusuf Yıldırım, Oğuzhan Avcı, Evindar Deniz, Caner Batur, Sait Faik Ölçen yani Nihat, Can Babaçörs, Bilal Tanhan, Gökhan Babaçörs, Aziz Kahraman, Hakan Eceler, son olmak üzere ismini sayamadım. Değerli büyüklerime de selam olsun. Biz evvel Allah aşkı Seyda uğruna yanmayı da biliriz. Alemi Ekber'de taş olup susmayı da. Ben Yusuf Tutak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A12 Koç'tan Çınar Deniz Kurt. Senin aracılığıyla aynı ve farklı kurumlarda yatan değerli büyüme ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Başta canım kardeşim Veysel Yesmezsiler ve ailesi, Mahmut Tunç, Sergen Gürgür, Cumali Kurkutan, Ekrem Güneş, Çınar Birlik ve ailesi, Mami Özgür, Berşan Polat, Emrah Gül, Şaban Deren, Gökhan Aydın, Kemal Korkmaz, Fırat Korkmaz, ismini sayamadım derlere de selam olsun. Ben Çınar Deniz Kurt. Murat abi ben T2 A12 Koç'tan Yusuf Tutak. Başta büyüklerim olmak üzere Doğan Kurt yani Nijia, Kadir Tör yani Timsah, Ünal Akyıldız, Hüseyin Belge, Tolga Cem, Aynan Mahmut Ece, Tolga Vesne yani Maviş, Mustafa Sarıççek, Yılmaz Ayberk, Deniz Gülten, Cevdet Barışan, Serdar Durmuş, Arda Orhan, Deniz Mahsun ikinci ve dostum Çınar Deniz Kurt olmak üzere ismini sayamadım derlere selam olsun. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da, biri süzülerek gider, biri de sürünerek. Önemli olan nereye gittiğin değil, nasıl gittiğindir. Ben Yusuf Tutak. Murat abi ben T2 A12 Koç'tan Doğan Kurt. Senin aracılığıyla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Başta olmak üzere Ruhat Üstünde ve Kadir Üstünde, abim Gencay Üstünde, Doğan Çeker, Cumali Korkutan, Kadir Tör yani Timsah, Takan Özü Uyanık, büyüklerim Alemin Kralı Engin Avşar, Gencay Üstünde, boksör Mahmut Aygün, kardeşlerim Çınar Deniz Kurt, Türker Türk, Yusuf Tutak, Emre Kuşkovan, Haşim Öniş, canım ciğerim Şehmuz Dayı yani Çavreş, Hacıko, Nurullah Tar, son olarak ismini sayamadım derlere de selam olsun. Hapşırmakla çok yaşanmaz. Yaşadığınız hayatın hakkını verin. Ben Doğan Kurt, yani Nişya.
0: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Adem Kocapınar. Afyon 1'in oğlu T tipinde yatan aslan abim Kadir Kocapınar'a bin selam olsun. Rabbim yanında olsun inşallah. Akabinde bulundum. Kader birliği yaptım dostlarım. Devran Karahan, Volkan Fırtına, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal, Atakan Ecellioğlu. Aynı kampüste bulundum dostlarım. Cihan Balta, Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Emre Tek, Amra Polat, Kenan Beyaztaş, İbrahim Macit. Bu canlara bin selam olsun. Ayrıca Badim İbo'ya da selam olsun. Sabırlı ol. Cesaretin varsa kaygın yok demektir. Ben T1C8'den Resul Kartal, başta TK19'da bulunan canlarım Kemal Paşalı, Aydın Demirbaş ve Ozan Ahmet Kartal, akabinde Devran Karan, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Adem Kocapınar, Atakan Ecellioğlu, Fırat Gezgin, Fırat Çelenk, Ufuk Soylu, Uğur Tezcan, Bilal Yavuzer ve son olarak Buca F2'de bulunan Seyit Ahmet Demirbaş'a selam olsun, ellerinden öperim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Kuruçaylı Atakan Ecellioğlu, kader birliği yaptım Devran Karan, Adem Kocapınar, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Resul Kartal dostlarım, Salman Şahin, Görkem Akyüz aynı kurumda bulundum. Kral abim Murat Değirmencioğlu, can yoldaşım aslan abim Anıl Kaya, Mertcan Büker abim, Ramazan Çetin, Foça Açık'ta yatan dostum Hüseyin Başdelen, Konya'da deplasmanın hakkını veren aslan abim Özcan Ecellioğlu. Bu derlere selam olsun. Kötü bir bölüm hikayenin bittiği anlamına gelmez. Enver Yılmaz'dan Hayat Oyunuyla şarkı armağan olsun. Ben dört nolu B1'den Cengiz Özdemir. Bizim için değerli olan Kadir Timur, Alman Okan, Mahsun Oğuz, Erhan Teker, Suat Konuk, İbrahim Emir, Samet Özdemir, Engin Özdemir, Doğukan Taşar, Cemal Korkmaz, Azcan Yatmaz, Emirhan Engin Özışık, Devran Torun, Kürşat Ekmekçi, Çakır kardeşlerim, Muhittin Çalışkan, Emirhan Tapan, Volkan Karaslan, Emirhan Sepetçi, ismini saydım herkesi selamlıyorum ve son söz bırakıyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesidir. Herkesin gecesi güzel olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu B1 koğuştan Kadir Yasin Temur. Benim için değerli olan abilerim ve dostlarım, başta Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz, Alman Okan, Eren Teker, Cemal Korkmaz, Mami Ayaz, Enes Aydemir, Emre Sepetçi, Fırat Kotan, Volkan Karaslan, Oğuzcan Görezli, Ceyhan Akın, Azizcan Yatbaz, Ahmet Teker. Bu değerli insanlara selam olsun. Teslimiyet ihanete, direniş ise zafere yakındır. Can abilerim Cengiz Özdemir, Mahsun Oğuz'a Koma, Baran, Bari şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1 koğuştan Alman Okan. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta değerli abi kardeşlerim Kadir Yasin Temur, Cengiz Özdemir, Cemal Korkmaz, Fırat Kotan, Ceyhan Akın, Emre Sepetçi, Volkan Karaslan, Samet Aydemir, Oğuzhan Gördesli, Enes Aydemir, Yiğit Koyraz, Ferhat Aslan, Sait Sayın, Doğukan'da, Osman Elçi, Kadir'da, İzzet Kara, Çiçek Emoş, Aziz Yatbaz. Hayat bize zordu ama güzeldi. İsmini saydım tüm değerli dostlara selamlar olsun. Ben TKC'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim Yurteli, Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC'den Kadir Yurteli, aslan babam İbrahim Yurteli, dostum Bekes Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Ben TKC'den Bekes Murat Özel, başta olmak üzere aslan amcam İbrahim Yurteli, can dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, can dostum Kadir Yurteli'ye, Ferhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekes Murat Özel. Ben TKC'den Ömer Şahin, başta aslan amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekes Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım, aslan abim Ekrem Birlik, can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun.

Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen başta Erdal Tali ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Şakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eleftoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Mertşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim, aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin. Bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleftoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleftoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleftoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Özcan Yazar, aleyküm selam Özcan kardeşim. Başla Aslan abim Ozan Yazar, dost kardeşlere selam olsun. Berkay Özel, Diyar Birinci Gürbüz Kıyatçı, Osman Karakalpak, Eren Kotanoğlu, Murat Koşar, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Fırat Korkmaz, Vahap Aksoy. Murat abi senin aracınınla kadın kapalı da bulunan derdim Beyza Özkan'ıma sesleniyorum. Ömrüm boyunca seninle yaşlanmak, saçlarıma düşen akları birlikte saymak istiyorum. Seni kendinden çok seven eski İzmirli Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Berkay Özel, aleyküm selam Berkay kardeşim. Senin aracılığınıyla abidos kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta kandan olmasa da candan olan eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Gürbüz Kıyatçı, Diğer Birinci Güney Yılmaz, Utku Yapıcı, Eren Kotanoğlu, Berat Güven, Murat Adsun, Osman Karakalpak, Yasin Karataş, Salih Bozdağ, Murat Koşar, İsa Aslan'a selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda bulunan derdim Rümeysa Kanık ve Özcan Yazar abimin kıymetlisi Beyza Özkan'a da sevgi ve selamlarım bakidir. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben bir nolu A7'den Osman Karakalpak, aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile hatırı güzel insanlara selam gönderirim. Başta Mehmet Fatih Özışık, Kurtuluş Çakarlı, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Emir Yıldırım, Çağrı İşçi, İbrahim Taşan, Mert Eko Kahraman, Berkay Özel, Diğer Bininci, İlhan İşta, Parlak Engin, Murat Koşar, Eren Kotanoğlu, Yasin Karataş. Bu derlere bin selam olsun. Çalan tüm Müslüm Baba şarkıları sana gelsin Murat abi. Sağ olasın Osman kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu A7'den Kale'den Eren Kotanoğlu, aleyküm selam Eren kardeşim. Senin aracılığınıyla abi dostlara selam göndermek istiyorum. Başta dayım Eyüp Yıldırım, Mustafa Yıldırım, eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yasin Gökalp, Mustafa Kunt, Osman Karakalpak, Berkay Özel, Gürbüz Kıyatçı, Serdar Koyuncu, Vahap Aksoy, Bilal Yavuzer, Cihat Duman, Barış Orhan, Doğukan Arık, Özgür Yavuz. Bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Köroğlu Eren.
Selamünaleyküm Murat abi, cümleten hayırlı akşamlar. Ben TÜB3'ten Serdal Çelik, namı der Sado Çelik. Aleykümselam Serdal kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan amcam Sakal, Ahmet dostum, Beko Zengin, Sadun Şimşek, Baltazar Sato, T4'te bulunan aslan oğlum Beycan Çelik Barocan, koğuşundaki abileri Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve tüm koğuş arkadaşlarına selam ederim. Akabinde İzmir hapishanelerinde bulunan Resul Yıldız, Ferhat Arslan, Fatih Özyaşık, Burhanettin Kansız, Cino, Şenol Başkut, Mustafa Sunan, Volkan Çınar, Sebahattin Güvercin, İzzet Karakaya, Mert Yücel, Kahraman ve ismini sayamadığım derlere selam eder. Cümlemizi Allah kurtarsın derim. Murat abi sana da çok teşekkür ederim. Bize böyle bir program sunduğun için Rabbim sana kolaylık, bize de sabır versin inşallah. Sado Çelik sağ olasın Serdal'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Aktepe'li Sadun Şimşek. Aleykümselam Sadun kardeşim. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet dayım, Sado Çelik, Beko Zengin, Mustafa Başar, Grover. Akabinde Aslan, mahalle çocuklarım Selçuk Yılmaz, Urfalı Yunus Karaçakır. Diğer Eriş, başka koğuşlarda bulunan kardeşlerim, abilerim Çınar Birlik, Mikat Birlik, aslanlarım Ekrem Birlik, Ramazan Yalçın, Onur Kazan, T2'den Aslan dayım İbrahim Boyatlı, yani Sansar İbo. Bütün derlere selam ediyorum. Yeryüzünde ve gökyüzünde bizi korkutacak tek güç Allah'tır. O da bizimle beraberdir. Ve selam, hayırlı yayınlar abi. Aktepe'li Sadun Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Limontepe'den Diyar Eriş. Aleykümselam diğer kardeşim. Öncelikle abim Engin Keve, dostlarım Doğan Yaşar, Yusuf Oyur, Necati Çelebi, Cavu, Boran Akalık. Koğuşundan amcam Sakal, Ahmet Beko Zengin, Sado Çelik, Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Mustafa Başar, Grover, Baran Göl, Sadun Şimşek, Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır ve Urfalı Yunus'a selam ediyorum. Tüm Limontepe çocuklarına selam olsun, istisnalar hariç. Ben Limontepe'den Diyar Eriş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar, namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Divinden Sakal, Ahmet Çorumlu dayım, Baltazar Sato dayım, Sado Çelik abim, Beko Zengin, akabinde Burkan Karademir, Ersoy Dönmez, Diyar Eriş, Sadun Şimşek, Kale'den Şefik Can, Çapo, Karşıyaka'dan Soykan Soylu, Zaza Çakır, Selçuk Yılmaz ve Urfalı Yunus, akabinde Salih Coşar. T2'den Yunus Emre Ülger'e selam ediyorum. Kum saatinin dibindeki kum taneleriyiz, lakin ters çevirince en tepedeyiz. Hayırlı yayınlar Murat abi, Mustafa Başar, Grover. Sağ olasın Mustafa kardeşim.

Ehan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür, kardeşime bin selam olsun, sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te Kader Birliği yaptım, başta Aslan'dayım, Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Ayit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüğüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görü, Emircan Yular, Onur Aydoğan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda. Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan, ismini saydım bu derlere ve istisnalar hariç bizi tanıyan herkese selamlar olsun.

0: Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtakya'dan Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimentepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağralı Keki, Mehmet Emin, İlim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı aslan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü, Elmas, Toprak, Dağ Sokak, Çocuğu Ali Çoğun, Murtakeden, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı, Mustafa Fidan, amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden, Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim, Çimentepeli Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağralı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç, Tenekeli'den Elmas Toprak, Rahmetin Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili, ayrıca 3 nolda bulunan derlerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzda bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez, yarına kalır yanına kalmaz. Murat abi, aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a, Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçe bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu, aleykümselam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Öztunç yani Sarı, Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren aslan amcam Ömer Uzun Suç, ortaklarım Serkan Güzel, Umutcan Ünsal, Gümüş Balalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz,
Bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abucan'lar Amerika'dan Kirvem gene bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki Derli abi kardeşlerim, Bornova'dan Turgut Tokçan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş yani Sarın Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüpekçi, Tenekleri'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özen'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkesi de var, sen namınla yürü. Ben TK1'den Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Topraklar, Sokakların Çocuğu Ali Çom, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TK1'den Berk Tunca yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlara selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan derli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucan'la Ahmet Kaya'dan Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum. Ben İkinoğlu C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, başta kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Aliço, Murtake'den Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2C2'de bulunan aslan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya, T2A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun Ben Deliyim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak'ta Tenekeli'den değerli abimiz Kimsesizlerin babası Aliço, koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer Bucalı, Maraz Sedat Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam, berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, değerli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, kadın kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben
Ben Tenekele'den sokak çocuğu Aliço. Aleyküm selam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüz'üm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztünç. Bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta. Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4 nolda bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim, çalarsan sevinirim. Ben T2C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan değerli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta. Şartlar koşullar ne olursa olsun, ona kayıtsız şartsız aşık olan ben. Akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan Suç Ortam, Yemek Ortam kardeşim, sokakların çocuğu Aliço, Murtake'nin asi ve yaramaz çocuğu, Çetin Ayçiçek soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, mahalle büyüğüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Akgüz'üm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maras Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özen. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan Aslan kardeşim, Bengin Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşumuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokçan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'la, Aliço sokakların çocuğu, Çetin Ayçiçek, ayrıca T2C2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, Kadın Kapalı'da yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurtsel'e yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakran'da yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleyküm selam Çetin kardeşim. T2C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akgüz'ün farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı'da belki koşunu olan kral abimin eşi Meltem Toprak'ta, yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC1'den Ümit Mankır. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'ta Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Gamsız

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Beyki Koğuş'tan Anıl Vural. Aleykümselam Anıl kardeşim. Başta Koğuş'umuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim, Soner Taşoka, Azat Başak, Şahçıyan Kurt, Yavuz Bal, Cihan Bal, Kemal Bal olmak üzere dostlarımız, abilerim Hasan Yücel, Mehmet Yücel, Gökhan Karadaş'a selamlarımız bakidir. Aynı Koğuş'ta bulunan değerli abim Pehlivan, Barış Maltaş, İbrahim Dündar, Bora Kayaklı ve kardeşlerim, dostlarıma Berkan İnal, Süleyman Soner, Onur İnci'ye selamlarım bakidir. Ve Kadın Kapalı'da bulunan yengemiz Bahar Dündar'a, İbrahim abime selam ve sevgisini özlemle iletir. Gece sözüm, biz birbirimiz için kendimizi yakmayı göze almışız. Kula kulluk edilmez, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a mahsustur. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T-tipi cezaevinden İbrahim Dündar, senin aracınla Kadın Kapalı'da yatan eşim, can yoldaşım, hayat arkadaşım Bahar Dündar'a seslenmek istiyorum. Canım eşim, biz neleri gördük, neler yaşadık, Allah'ın izniyle bunu da atlatırız. İki tane aslanımız var, bulutumuz, umutumuz var, güzel günler bizi bekliyor. Sen hiçbir şeye üzülme, ölüm de olsa arkandayım. Bizi kimse yıkamaz Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin şarkısı. Canımdan çok sevdim eşim Bahar Dündar'a armağan ediyorum. O Sevgi Sensin İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Eleftos, Armağan Eleftos, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim, Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Ben T1A14'ten İbrahim Taşıyan. Derler Şoreş Ali Arap Aslan, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Can abim Mert Kahraman, Can kardeşim Yılmaz Sak, Mahmut Tütüncü, Çakip Başkan, Güney Sak, Eko Kahraman, Baran Yıldız, Engin Can Balcı, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, Emrah Tokça, Engin Avşar, Özcan Arap Aslan ve Arap Aslan ailesi, Osman Karakalpak, Serkan Yılmaz, Melih Çelenk, Gülşah Kır ve Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya, Güney Sakın derlisi Yaren Serpil Saka bin selam ediyorum. Murat abime de hayırlı yayınlar diler. Ben İbrahim Taşıyan, sağ olasın İbrahim kardeşim. Ben T114'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Benim için derler ve kıymetler İbrahim Taşıyan, Çamdibili Sarı Oğuz, Ogün Özdemir, Mert Eko Kahraman, Yılmaz Güneysak, Celal Eken Kral abim, Engin Avşar, Bozyakalı Mahmut Tütüncü yani Bebeto, Bozyakalı Bekir Direk, Süleyman Bulut Aslan kardeşim, Özcan Arap Aslan ve Kubilay Arap Aslan, Eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, Veli Çelenk amcaoğlum, Keko Fırat Öztaş denen bu derleri tüm Bozyaka çocuklarına da selam ediyorum. Ben T1A14'ten Bozyakalı Ali Arap Aslan. Kadın Kapalı'da bulunan aslan dostum Fırat Çelenk'in derlisi Dilek Karakaya ve yine Kadın Kapalı'da bulunan benim için çok değerli, çok kıymetli olan Deniz Yeşildağ radyo başına. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum, senin peşindeyim. Bunu unutma elbet bir gün. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan, yani Şoreş. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11 Gizginler Koğuşu'ndan Barış Burak Şeker. Aleykümselam Barış kardeşim. Öncelikle aynı kurumda olan reisim Ali Kılıç Şeker, Can abim Fırat Gezgin, lider Erkan Ecellioğlu, Erhan Teke, Akındal, Mehmet Işık, Antepli Kadir Özkurt, Berdan Batın, İslam Yaşar Doğanay kardeşler, Muammer Can Başaran, Oktay Olca, Ömer Ediş, Burak Aktaş, Kürşat Çakan, Ulaş Tekmanlı, Bozo, Yusuf Uçan Kuş, adını sayamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlere selamlarım bakidir. Gece söz bırakıyorum Murat abim. Vedalar zamansız olur, anlayamazsın. Gelen gideni aratır, zamanı durduramazsın. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven Şeker kardeşiniz. Uygar Doğanay'dan Gel şarkısını sizlere armağan olsun.
Selamünaleyküm. T1 B11 Gizginler Koğuş'tan Barış Burak Şeker, öncelikle Resim Ali Kılıç Şeker olmak üzere abim Fırat Gizgin, Hasan Kula, Erkan Ecellioğlu, Akın Dal, Edip Ünal, Özcan Kırım, Kadir Özkurt, Mehmet Işık, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Tolga Han, Balcı Eren, Dinçer, Atakan Karadere, Yusuf Asi, Ercan Bali, Berdan Doğanay, Yaşar İslam Doğanay, Edip Ünal, Muammer Can, Başaran Ömer, Eliş Erdal, Güncü Oktay, Olcay, Cemal Yıldırım, Erhan Teke, İstek şarkı Şahebedo'dan. Çavra Şam'ın çalar mısın Murat abim? Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Barış Burak Şeker. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 John Koç'tan Remzi Şahin Yılmaz. Aleykümselam Remzi'm. Öncelikle aynı kurumda bulundum. Abim Serdar Ateş, kardeşim Umutcan Göktaş, T2 A2'de bulunan iki gözüm Tolunay İren, Hüseyin Yılmaz, bir nolda bulunan kardeşlerim Kadircan Görür, Muzaffer Tatlı ve üç nolda olan dostum Hacı ve Sergen Acura, selamlarım bakidir. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Biz dostlarımız bilsin ki dost için neler feda ettiğimizi, bir de düşmanlarımız iyi bilsin vazgeçmediğimizi. Bütün ismi geçen dostlarıma Hicyan'dan Hokkabazlar şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 Koğuş'tan Keşanlı Cumhur. Aleykümselam Cumhur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Uğur Yüklük, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'tan dost ve kardeşlerime Hicyan ve Muti'den Bisküt'üyüz aynen şarkısı armağan olsun. Gece dostum Remzi'nin bir sözüyle veda etmek istiyorum Murat abi. Karanlığa bir yolda dostluk aydınlatır zor zamanda. Biz zamanımızı harcamayı bilemedik. Şimdi zaman bizi harcıyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 Koğuş'tan Uğur Karakuzu. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Yaşar Arslan, Keşanlı Cumhur, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşpınarlı, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 koğuşuna yatan dost ve kardeşlerime Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsünü armağan ediyorum. Gece can kardeşim Resul Remzi'nin şu sözlerini eklemek istiyorum. Bir gün döneceğim o beni var eden sokaklara. İyi yayınlar Murat abim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 C10 Koğuş'undan Uğur Yüklük. Aleykümselam Uğur kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşim İstanbullu Remzi Şahin Yılmaz, Uğur Karakuzu, Keşanlı Cumhur, Yaşar Arslan, Cem Koyuncu, Azat Kalın, Zülfü Şahin, Adem Taşdemir, Ali Buyruk, Yusuf İncel, Mustafa Vatan ve tüm C10 Koğuş'una atan dost ve kardeşlerime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ya özgür bir hayat yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız.

Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba İyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.

Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir, aynı ortamı paylaştım. Can kardeşim, Uğur Akbaş, Cesim Baş, Çiko Gürkan, İlbars, Şeyh Muskur, Sezer Sayım, Süleyman Akan, Eyüp Kaynak, Numan Furkan, Ünal, Yakup İrtak, Kenan Demir, İrfan Terzi, Ünal Çanak, Emrah Yardımcı, Bozo, Kadir Yangına. Bu derlere Canbay Walker'dan Bertaraf şarkısını çalarsanız sevinirim. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Yamanlardan Koçtu. Selamünaleyküm, öncelikle Murat abi, ben TKB 5 Koç'tan Çiko Gürkan, aleykümselam Çikom. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Kadir Yangın, Namıder, Bozo, Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal, Uğur Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik, ayrıca TKB 7 Koç'tan bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün, Namıder, boksör kardeşim Şah Çiyankur. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak da Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Süleyman Akan. Benim için değerli olan abilerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Çiko Gürkan, Kadir Yangın ve A20 koğuşuna atan abim Mafya Sedat Ulu, kardeşlerim Numan Furkan Önal, Yakup İrtak, Mehmet Şengel, Batuhan Şengel, Mişko, Serhat Sayan, Kürşat Akkaya, 4 nolu A19 koğuşuna atan canım kardeşim Şehmuz Akan'ın da gözlerinden öpüyorum. Bu derlere bin selam olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Yakup İrtak. Benim için değerli olan abi kardeşlerim başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Gürkan Çiko, Cesim Bas, Süleyman Akan, Şeyh Muskurt, Numan Furkan Önal, Sezer Sayın, Bozo, Kadir Yangın, Fatih Korkmaz ve A18 koğuşuna yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Hakan Arslan. Bu derlere bin selam ediyorum. Bornova'dan Yakup İrtak. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Uğur Akbaş. Benim için değerli olan dostum Ümitcan Taşdemir, Cesim Bas, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Yakup İrtak, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Kadir Yangın, Bozo, Şeyh Muskurt, Mert Yılmaz, 4 nolu A19 koğuşuna yatan kardeşim Şehmus Akan, Çiko Gürkan, İlbars, 3 nolda yatan kardeşim Mişko, Serhat Sayan ve son olarak A18'de yatan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, bin selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB 5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumda bulunan canlarım Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Kenan Demir, Kadir Yangın, Bozo, Gürkan, Çiko Gürkan, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Şeyh Muskurt, Yakup İrtak, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan Zeydan Dal, Kerem, Muhammed Yavuz derlere bin selam olsun. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Ali Adan, Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Sezer Sayım, kader birliği yapmış olduğum Ümitcan Taşdemir Koçlu, Uğur Akbaş, Cesim Bas, Süleyman Akan, Kadir Yangın, Namıder, Bozo Kadir, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Çiko Gürkan ve T3'te yatan abim Ergen Erkuş abime bin selam ediyorum. Bu derler Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz çalarsanız sevinirim. Hayna merhamet eden mazluma ihanet eder. Sezer Sayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için derli abi kardeşlerim başta abim Yakup Kaya, Rasim Aydilek, Kadir Bartur, Arif Taşdemir, Erhan Erkan Erben, Engin Avşar, Enis Kaya, Pele Hasan Yüksel, Baran Şimşek, Oktay Özdemir ve son olarak kandan olmasa da candan olan Murat Kaya'ya bin selam ediyorum. Bu derlere ve A18 Koç'una Uygar Doğanay'dan Fayli Meçhul çalarsanız sevinirim. Sesi çıkanı güçlü, sessizin zayıf olduğunu düşünmeyin. En şiddetli fırtınalar sakin denizlerden kopar, yamanlardan koştu. Ben TKB 5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan canım kanım başta Arif Taşdemir olmak üzere Hazar Soydoğan, Sabri Demircan, Adem Sabırlı, Balina Gökhan Er, Fikret Baltacı, Nurullah Tar, Barış Kurtuldu, Ferhat Türkmen, Atakan Özü Uyanık, Şehmus Akan. Bu derler Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat çalarsanız sevinirim. En çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri. İnsanların yüzleri ıslak, başları öne eğik.

herkes suçunu kabullenmiş gibi yamanlardan koştu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9 koşulan Ceyhun Öcal. Öncelikle birlikte yol yürüdüm. Kıymetli kardeşim Mami Yılmaz başta olmak üzere Şeyto Serdal Aykut, benim için değerli kardeşlerim Uğur Kocacık, Kaan Özdemir, Berşan Polat Balıkçı Özgün, Alican Zeybek, Sinyor Şahin Tekin, Fevzican Karadeniz, Umut Arslan, Bergamalı Batu ve farklı koğuşlarda bulunan A20'den Sait Faik Ölçen, C2 koğuştan Ömer Onur Çelik, bir nolu A13 koğuşundan Kubilay Bozbe ve ismini sayamadığım tüm dostlarıma selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Adamlık mekanla değil duruşla ölçülür. Sizleri seven Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Bergamalı Batu. Aleykümselam Batu kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli dostlarım Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı, Özgün Örneköylü, Miri, Umut Arslan, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Koray Özmen ve farklı koğuşlarda bulunan B8'den İbrahim, Emre Güner, Furkan Yaşar, ayrıca Kadın Kapalı'da olan B7 Aslan kardeşim Dilara Kaftekin'e bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak isterim. Demir parmaklıklar sadece bedeni tutar. Ruhumuz hala özgür. Selam olsun dışarıdakinlere. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B9 koğuşundan Mami Yılmaz. Aleykümselam Mami kardeşim. Öncelikle beraber koğuşun adaletini sağladığım değerli abim Ceyhun Öcal başta olmak üzere dostlarım Bergamalı Batu, Şeytan Serdal, Aykurt, Berşan Polat, Fevzican Karadeniz, Balıkçı Özgün, Tugay Zambak, Umut Arslan, Eren Aras, Emre Yunus Çay ve beni dışarıda beklemekte olan candan öte abim Mehmet Bingöl'e bin selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ben daha son sözümü söylemedim. Kurtlar sofrasında oturduysam eğer hakkımı kendim öderim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Buca'dan Refik Keskin, T4A13 koğuşuna başladayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumdaki abi ve kardeşlerim. Ayhan Erez, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Serhat Ceylan, Özgür Oyanak, Murat Kaymaz, Enes Özen, Hüseyin Kürgen, Efe Gündüz, Onur Aydoğan, Emirhan Yula, Özgür Geçtirtmez, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Eray Aslan, Boran Mohul ve bacım Şehriban ve Aslan oğlum Erhan'a selam edelim. Cennet Dağı'nda korku rüzgarları esmez. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bornovalı Enes Özen. T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Aslan'dayım. Umut Tür olmak üzere. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Görkem Şambal, Özgür Oyanık, Agit Özkan, Hüseyin Kürgen, Murat Kaymaz, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Emirhan Yula, Sabrican Görür, Onur Aydan, Özgür Geçtirmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Sinan Koran, Serhat Ceylan, Muhammed Helvacı, Serhat Ceylan, İki Gözüm, Aslan Dostum, Efe Güldüz, Can Parçam, Aslan Abim, Ayhan Erez'e de bin selam ediyorum. Ben yüreğimi namluya sürmüşüm, tetik düşmezse utansın. Ben Torbalı'dan Onur Aydoğan, T4A13 koğuşuna kadar birliği yaptım. Başta Can Dayım, Umut Tür olmak üzere abi ve can dostlarım Aykut Sarı, Hüseyin Kürgen, Görkem Şambal, Agit Özkan, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Özgür Geçtirmez, Efe Güldüz, Enes Özen, Sabrican Görür, Mervan Demircan, Furkan Yanık, Fikret Dost, Abdurrahman Öner, Emirhan Yula, Arman Elektoz ve Aslan Dostum Ayhan Erez'e bin selam olsun. Ağanın biri 40 yıl sonra intikam almış, acele ettim demiş. Mesele intikam almak değil, hasmını diken üstünde yaşatmakmış. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan Orhan, Limon Tepeli, Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami Varlı, Mardinli, İbrahim Barış, Ali Yalçın, Ece, Sergen Davutlar, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koşulan Oğuzhan Orhan. Namıder Limon Tepeli Ozi. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami vardı. Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun bu değerli canlara. Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aya taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kutarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A5 koğuşundan Sait Deniz. Aleykümselam Sait kardeşim. Burada
Kader birliği yaptım. Dostlarım başta Oğuzhan Orhan Namıder, Limontepe'li Ozi Gedizli Mami, Vardı Resul Pervane olmak üzere Hüseyin Dağdelen ve İbrahim Barışan. Akabinde B1 koşuna bulunan Fırat Aydın, Mehmet Eriş, A14'te bulunan Azat Savaş'a selam olsun. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen A5 koşuna yatmakta olan Adanalı Hüseyin Dağdelen. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Burada kader birliği yaptım, abilerin başta olmak üzere Oğuzhan Orhan Namıder, Limontepe'li Ozi, Mehmet Sait, Deniz Mami, Vardlı Resul Pervane, İbrahim Barış ve kardeşlerim İstanbullu Eci, Hasan Alkan, Engin Çağlar, Mustafa Çağrı Savaş, Zekeriya Aydın, Furkan Karslı, Sergen Davullara sıradaki şarkı armağan ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sessiz günler geçirdik, ses getirecek yarınlar için.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarıma Sedat Bulut, Önder Korkmaz, Fırat Korkmaz, Kemal Korkmaz, Mert Işıklı, Cenk Yüce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Berkant Zengin, Yıldırım Bozda, Ramazan Çıtırgı, Barış Dursun yani Fafi, Bilal Yavuzer, Fırat Kaya, değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a da selam olsun. Ben Efe Us. Ben Üçnoğlu'dan Efe Us, başta atam babam Mahir Us olmak üzere abi dostlarım Ekrem Birlik, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Osman Önen, Sinan Önen yani Pitos, Fırat Acıbuca, Volkan Geve, Engin, Orhan, Mustafa Uslar, Şahin, Engin, Velat Yüce, Can amcam oğlu Salih Dursun yani Namıdar, Fafi, Umut Aydın yani Beşo, Görkem Şambal ve değerli büyüğümüz Mehmet Er Yakşı'ya selam olsun. Ben Efe Us. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can Parçam, Muhammed Yıldız, Oktay Karabalık, Mehmet Balcı, Adem Sabırlı, Ferit Gelmez, Yusuf İslam, Ergül, Cüneyt Çelik, Ali Polat, Serdar Özdemir, Recep Kınacı, Hasan Kınacı, Cihat Kaya, Zeki Çoban, Gürcan Ejderel, Dinçer Kipbaş ve ismini yazıp yazamadım. Ben hemen mahkumlarına selamlarım bakidir. Sizleri seven Muhammed Raşit Taşkın. Ben Muhammed Raşit Taşkın, Can kardeşim Muhammed Yıldız başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Efe Us, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Kaya, İzzet Karakaya, Yiğit Turan, Apo Yenici, Mert Işıklı, Esat Candan, Volkan Erbay, Cenk Yüce selam olsun. Eyvah düştüm diyen deyip Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Yaradan yar ve yardımcımız olsun sizleri seven sen Muhammed Raşit Taşkın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın, Oktay Karabalık, Adem Sabırlı, Mehmet Balcı, Gürkan Ejderel, Hasan Kınacı, Recep Kınacı, Güney Çelik, Yusuf İslam Ergül, Erhan Aydın, İsa Yıldız Dinçer, Kipbaş, Cihan Kaya, Önder Eren Sayın, Zeki Çoban, ben hemen mahkumlarına selam olsun. Ben Muhammed Yıldız. Ben Üçnoğlu'dan Muhammed Yıldız, iki gözüm Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere saygı ve sevgiye değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Esat Candan, Selçuk Tüter, Volkan Erbay, Efe Us, Cenk Yüce, Afvan Yılmaz, İzzet Karakay, Emre Munduz, Hüseyin Şimşek, Mehmet Özdemir, değerli kardeşlerim Apo Yeninci, Salih Arslan, Yiğit Turan, Mert Işıklı'ya selamlarım bakidir. Dilimizde duası olmayanın yüreğimizde selası okunmuştur. Ya ölmüştür ya öldürülmüştür. Öldürmüşüzdür. Ben Muhammed Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koğuş'tan Gökhan Ardar, aleykümselam Gökhan kardeşim. Yani Casper Kader Birliği yaptım dostlarım Efe Uz, Cenk Yüce, Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Murat Turan, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Er Karahan, Eyüp Handan, Su Misali şarkısı değerli abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A19 Koşulan Murat Turan, aleykümselam Murat kardeşim. Kader Birliği yaptım abilerim Efe Uz, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Volkan Erbay, Selçuk Tutar, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Salih Arslan, İsmail Yavuz, İsmail Sayın, Mert Salar, Mert Işıklı, Mehmet Özdemir, Serkan Er Karahan, Eyüp Anlan, Su Minsali şarkısı bu derdi abilerime armağan olsun.

Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
2: Ben şimdi kime dert yanarım?

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri,

aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
2: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.